Sevgili dostlarımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Allah Teala'nın "Ben bütün kullarımı Hanif olarak yarattım" buyurduğunu bildirmiştir. Bu hadiste geçen Hanif kelimesi, doğruluk ve selamet üzere olan, yani inkardan uzak ve asli yaratılışı üzerinde bulunan anlamına gelir. Yine sevgili Peygamberimiz, "Her çocuk fıtrat üzere dünyaya getirilir. Sonra anası babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Siz kusursuz doğan hayvan yavruları içinde kulağı, dudağı, burnu, ayağı kesik olanını hiç görüyor musunuz?" buyurmak suretiyle insanın inkardan uzak Allah'ı bulma kabiliyet ve yatkınlığı üzere yaratılışına işaret etmiştir. İnsan benliğinin derinliklerinde Allah'ın varlığına dair mevcut olan şuurun en güzel örneği Hazreti İbrahim'dir sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim onun Allah'ın varlığının idrakine ulaşmasını şöyle anlatır. "Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca ben öyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca gerçekten Rabbim beni doğru yola iletmemiş olsaydı andolsun ki ben de babam ve kavmim gibi rastgele şeylere taparak doğru yoldan sapmış kimselerden olurdum" dedi. Görüldüğü üzere sevgili dinleyenler, Hazreti İbrahim henüz doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bir vahiy almış veya başka birisi tarafından kendisini Allah'ın varlığına ulaştıracak bir tebliğe muhatap olmuş değildir. İbrahim putlara tapan müşrik bir toplum içinde yaşamaktadır. Hatta babası put yontan bir ustadır. Buna karşılık o, kavminin ilah edindiği varlıkları reddetmiş ve hakikati aramaya başlamıştır. Nihayet inkardan uzak yaratılışına, bozulmamış fıtratına dönerek Allah'ın varlığına ulaşmıştır. Nitekim "Rabbim beni hidayete iletmemiş olsaydı" derken hidayet kavramından kastı Allah Teala'nın onun yaratılışına yerleştirdiği selim fıtrattır. Sevgili dostlar, bu durumun peygamber olduğu için sadece Hazreti İbrahim'e mahsus bir kabiliyet veya lütuf olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. İnsanın selim fıtrat üzere yaratıldığını ifade eden az önce zikrettiğimiz ayet ve hadislerin yanı sıra Elest Bezmi, Kalu Bela veya Misak diye bilinen bir sözleşme vardır. Buna göre herhangi bir ayrım olmaksızın bütün insan nesliyle Allah Teala arasında vuku bulduğunu Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği sözleşmede Allah'ın varlığına ulaşma yatkınlığının insanlara bahşedilmiş bir imkan olduğunun göstergesidir. "Hani Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp onları kendilerine şahit tutmuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet, Rabbimizsin, şahit olduk" diye cevap vermişlerdi. Sevgili dostlar, bazı İslam alimleri Kur'an'da Allah Teala'nın varlığının inkar edilmesine imkan vermeyecek kadar açık bir hakikat olarak gösterilmesinden hareketle onun varlığını ispatlayan deliller ortaya koymaya ihtiyaç olmadığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizzat Kur'an-ı Kerim ayetleri Allah'ın varlığına dair deliller getirilmesini mümkün kılmaktadır. Nitekim Allah Teala varlığının gerçek, hak olduğunun insanlara iyice belli olması için onlara dış dünyada ve iç alemlerinde ayetlerini göstereceğini beyan buyurmuştur. Buna göre ayet hem dış dünyadan, çevremizdeki varlıklardan hareketle hem de insanın zihnine, gönlüne, psikolojik muhtevasına hitap edecek, bunları etkileyecek bir takım hakikatler ortaya konularak Allah'ın varlığı için deliller üretilebileceğini ifade eder. Evet, Allah'ın varlığının açık ve aşikar bir hakikat olduğu doğrudur. Ancak ifade ettiğimiz gibi her dönemde çeşitli sebeplerle onu inkar eden kimseler de bulunmuştur. Dolayısıyla öncelikle böylelerine ait tereddütlerin bertaraf edilmesi, iddialarının cevaplandırılması için delil getirmek gerekli görülmüştür. Sevgili dostlar, anne babadan ve çevreden etkilenmek ama üzerinde hiç düşünmemek suretiyle oluşan taklit seviyesindeki iman, karşı fikir ve telkinlere direnmektedir.

direnç gösteremez. İşte böyle bir imanı her türlü şüphe ve itirazdan kurtaracak sarsılmaz bir imana ihtiyaç vardır. Bu desteklemenin yolunu da bu gibi deliller açacaktır. Böyle bir iman, müminin kalbinde sarsılmaz bir kesinlik hissini doğuracak ve onu tatmin edecektir. İşte bu gibi gerekçelerle İslam düşünce geleneğinde Allah'ın varlığı konusunda büyük kısmı temelde Kur'an ayetlerine dayanan ve onun delillendirme mantığından hareket eden deliller ortaya konulmuştur. Biz önümüzdeki programda bunlar arasından örnek olarak bizzat Kur'an'ın da sıklıkla kullandığı iki delil üzerinde konuşacağız. Yani bunları kulaklarınıza ulaştıracağız. Ama dediğimiz gibi bir sonraki programımızda. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif Hanım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından.

ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenine taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 4. Bereketi nerede kaybettik? Pazardan eve hiç çürük domates, ezik şeftaliyle döndüğünüz oldu mu? Hayır hayır, bu benim sağlamla çürüğü ayırt edemeyecek kadar beceriksiz olmamdan değil. Tezgahtarın elini ışık hızında kullanarak poşeti doldurması ve benim de diğer ellerim dolu olduğundan poşettekileri tek tek kontrol edememem sebebiyle eve gelince bunu görüyorum. Tezgahtaki sert ve sulu şeftaliler eve gelince reçellik olmuş oluyor. Sırf çöpe atılmasın diye 3-5 şeftaliyi mutfak lavabosunun kenarında yediğim oluyor. Araba alım satımlarında ne tür hilelerin döndüğünü hepimiz biliyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz. Hiç kazası yok denilen arabaların pert olup sahte raporla sağlam gösterildiği, içinde hiç sigara içilmemiş denilen arabanın aslında bir tiryakiye ait olduğunu öğrenebiliyoruz. Orijinal diye satılan ürünlerin sahte olduğunu, yiyecek içeceklerin son kullanım tarihlerinin değiştirildiğini, sahte ilaçlar üretildiğini her gün basından görüp duyuyoruz maalesef. Bütün bunlar bizim hala dost doğru olmak denilen şeyden nasibimizi alamadığımızı gösteriyor. Ondan sonra habire şikayet edip duruyoruz. Hayatımızda bereket kalmadı. Eskiden böyle miydi? İnsanlar az kazanırdı ama kazandığının bereketi vardı. Şimdi bereket uçtu gitti. Evet, bereket kazancın az veya çok olmasında değil, doğruluk ve dürüstlükte. Siz dünyaları kazansanız bile eğer doğru dürüst iş yapmıyorsanız kazandığınızın bereketini göremezsiniz. Elin oğluysa asgari ücret elde ettiği halde kazancına haram, sözüne yalan bulaştırmadığı için bereketli ve mutlu bir hayat yaşar. Bakın Allah Resulü ne buyuruyor? Alıcı ve satıcı dürüst olup doğruyu söylerlerse yaptıkları alışveriş bereketli olur. Eğer gerçekleri gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi kaldırılır. Hiç kimse bereketi başka yerde aramasın. Bereket bizim içimizden başlar. Biz doğru dürüst olursak yer ve gök de bereketlerini Allah'ın emir ve izniyle akıtır. Bakın Rabbimiz geçmişte peygamber gönderip de sonradan helak ettiği kavimler hakkında ne buyuruyor? O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Demek ki bereket kapılarının açılması bizim samimi olarak iman etmemize ve yalan dolan aldatma ve benzeri her türlü kötülükten uzak durmamıza bağlı. Biz bunlardan uzak durunca yer ve gök bereket olup üzerimize yağacak. Biz birbirimizle yaptığımız muamelelerde doğruluktan ayrılmadıkça her işimiz bereket olacak. Rabbimiz bizleri doğruluktan ayırmasın. Bütün iş ve hareketlerimizi bereketli kılsın.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları

boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başı boş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Bayram Vaazı'nı Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahman ve elhaqni bis salihin. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedye levlâ en hedâna Allah. Tevekkeltü ve ileyhi unîb. Azze câruhu ve celle senâuhu ve celle şânuhu. صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على عزيز ومحترم Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle donatan bu bereketli bayram sabahında, sabahın bu bereketli ikliminde, Kabe'nin şubesi bu güzel mabetlerde bizleri bir araya getiren Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kendisine ümmet olma şerefiyle iftihar ettiğimiz iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salat selamlar olsun. Aziz kardeşlerim, tekbirlerle evlerimizden çıktığımız, Allahu Ekber nidalarıyla mabetlere doğru yol aldığımız bu zaman diliminde Rabbimiz Teala niyazlarımızı, yönelişlerimizi, ibadetlerimizi makbul eylesin. Bizleri mabetlerinde kul olarak kabul ettiği, bu mümtaz konuma taşıdığı biz aciz kullarına iki cihanda en büyük ikramları, en büyük lütufları, en güzel ikramlarıyla bizleri buluştursun. Bizleri iki cihanda aziz kılsın. Tek niyazımız, tek duamız Rabbimize sadık, Rabbimize layık kullar olmaktır. Rabbimiz Teala bizlere lütfeylesin. Bayramınız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Alem-i İslam'a, bütün mazlum coğrafyaya, bayram umuduyla gözünü sabaha açan bütün kardeşlerimize Rabbimiz Teala tez zamanda gerçek manada bayram yapabilmeyi lütfeylesin. Bizleri de erişmiş olduğumuz bu günlerin feyzinin, bereketinin farkında olarak hakkıyla istifade edebilmeyi lütfeylesin. Estaizu billah. İnna e'taynâkel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şâni'eke huvel ebtar. Rabbimiz Teala Kur'an-ı Azimüşşanıyla bizlere farklı müjdeler vermektedir. Bizlere hakikati anlatmaktadır. Bizleri güzelliklerle buluşturmaktadır. Bu güzel bayram sabahında da bizleri Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hayatını tenvir eden sadık, salih, mümtaz kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bir bayram sabahında mabetlerdeyiz. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Çünkü bayram, çünkü kurban yaklaşmaktır, barışmaktır, kucaklaşmaktır. Çünkü kurban Rabbimize yaklaşmanın bir fırsatıdır. Çünkü bayram sevinç günleridir. Rabbimize yaklaşarak, Rabbimize gerçek manada kul olmanın şerefiyle en büyük bahtiyarlığı, en büyük bayramı yapabilme imkanını bizlere lütfeylemiş, ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Aziz kardeşlerim, her bir bayram aynı zamanda bir fırsattır. Çünkü duaların kabul edildiği mümtaz günlerden, değerli kıymetli anlardan bir tanesidir. Bizlerin bu bereketli anda bütün samimiyetiyle Rabbine yöneldiğinde Rabbinin onu geri çevirmeyeceğini ayetleriyle bizleri ifade eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle, hadisleriyle bizlere bunu haber verir. Kıymetli kardeşlerim, bayram sevinç günleridir. Bütün insanlık ailesinin, bütün mazlum coğrafyanın bu sevince tez zamanda kavuşmasını Rabbimizden niyaz ediyor. Bu anlamda üzerimize düşen vazifenin de hakkıyla şuurunda olmayı diliyoruz. Kurban bayram sabahı, kurban bayramı, kurban Rabbimize yönelmek, Rabbimize yaklaşmaktır. Aynı zamanda küskünlükleri, dargınlıkları kaldırarak kalplerimizin birbirine ısınması, birbirimize yaklaşması, aradaki engellerin kaldırılması demektir. Akraba ilişkileriyle, komşuluk ilişkileriyle, dayanışma, yardımlaşmayla bayramlar her boyutuyla sevinç günleridir. Kalpteki, zihindeki, hayatın her anındaki bütün engelleri, kırgınlıkları, dargınlıkları kaldırıp sevinci gerçek manada yaşama günleridir. Kalbimizde ağırlık oluşturan, bizim Rabbimizle olan bağımıza engel teşkil eden her türlü kötülükten kalbimizi arındırmaktır. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca diyor. Kutsi hadiste Rabbimiz Teala buyuruyor. Ben hiçbir yere sığmam, ancak kulumun kalbine sığarım. O kalp ki Rabbini konuk edecek, Rabbini ağırlayacak bir temizlikte, bir safiyette, bir değerde olmalıdır. Rabbimiz Teala'nın konuk olacağı bir kalbi inşa etmek kişinin kendi elindedir. Onun için kalpteki her türlü kini, nefreti, öfkeyi arındırıp gerçek manada samimi, sadık, salih kullar olma noktasında gayret içerisinde olmalıyız. Böylelikle Rabbimize yaklaşırız. Birbirinizi sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamazsınız ikazıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlerin müminler olarak birbirlerimize karşı sevgi ve muhabbetten başka bir şeyi bulundurmamamız, kalbimizde bir şeyi taşımamamız gerektiğini bize tembih ediyor. Kurban samimiyettir. Bütün hesapları bir kenarda bırakarak, hiçbir etkinin tesirinin altında kalmadan sadece Allah diyerek Rabbe yönelmektir. Bütün varlığını Rabbe adamaktır. Aynı zamanda bir semboldür. Çünkü insan elinde bulundurduğu varlıklarını, sahip olduğu imkanlarını Rabbine yönelerek, ya Rab, elimde bulundurduğum her şeyin emanetçisi olduğumun farkındayım. Sen neyi emredersen onu gerçekleştirmek üzere hazırım demenin adıdır. Zaten Kur'an'ın tarihi süreci, kurbanın tarihi sürecini Kur'an'dan okuduğumuzda, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la yaşamış olduğu imtihan sürecine baktığımızda, bütün varlığıyla Rabbine yönelmenin adının olduğunu, kurbanın bu demek olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Kurban samimiyettir. Aslında din samimiyettir. Efendimizin buyurduğu üzere, "Eddinu nasihatun." Din samimiyettir. Bütün hesapları bir kenarda bırakarak, hiçbir hesabı dahil etmeden sadece Rabbe yönelmektir. Sadece kul olduğunun idrakinde Rabbine yönelmektir. Efendimizin buyurduğu üzere, innemel e'malu bin niyyat. Yaptığınız her şey niyetiniz oranında değer kazanır. Yaptığınız işlerin kıymeti niyetinizin kıymeti kadardır. Kalbinizde taşıdığınız o samimiyet kadar anlam kazanacaktır yapmış olduğunuz her bir iyilik. Ve innemâ likulli imrin mâ nevâ. Ve ancak kişiye niyet ettiği şey vardır. Kişinin samimiyetle Rabbine yönelmesi, Rabbimiz Teala'nın belirlemiş olduğu ölçülere ve Rabbimizin belirlemiş olduğu değerler istikametinde kul olma hassasiyeti göstermektir. Ve bütün ibadetlerde aslında Rabbimizin rızasını esas almaktır. Bütün işlerinde Rabbinin rızasını hayatının merkezine koymaktır. Rabbimiz Teala'nın bizim ne ibadetimize ne yapacağımız iyiliklere ihtiyacı vardır. Ancak biz ancak bu iyiliklerle hayatımızı tenvir edebiliriz. Biz ancak bu iyiliklerle hayatımızı anlamlı kılar, değer kazandırabiliriz. her bir ibadette. Gerçek manada o samimiyet bulunmadığında, o fiziksel işlevlerin anlamını yitirdiğini bize hatırlatır ve bir anlamda ikaz eder. Namaz ki dinin direğidir. Bir Müslüman için olmazsa olmazdır. İslam'ın en temel unsurlarından, düsturlarındandır. Ama namaz gerçek manasından uzaklaştırıldığında فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Vay o namaz kılanların haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar kıldıkları namazın farkında değildirler. Habersizdirler, ikazına muhatap olabilmektedir. Çünkü Rabbimiz Teala'nın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Ama bizim o ibadetlere gerçek manada ihtiyacımız vardır. Biz muhtacız yapacağımız her bir ibadete. Her bir ibadetle hayatımız değer ve anlam kazanacaktır. Hayatımız ibadetlerin kazandırdığı değerlerle düzene girecek ve yaşadığımız dünya gerçek manada yaşanılır hale gelecektir. Kurbanlar kesilecek bugün. Bütün samimiyetiyle insanoğlunun varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun temsili ifadesi olan kurban ibadeti yerine getirilirken Rabbimiz hala aynı zamanda ikaz eder. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır, samimiyetinizdir. Samimiyetle yerine getirmemiz görevlerdir ibadetler. İbadetler hayatı düzene sokan, kişiyi eğiten, yetiştiren temel unsurlardır. Şu zaman dilimi aynı zamanda hac mevsimidir. Dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar üzerlerindeki bütün dünyalıkları geride bırakarak Rabbimiz Allah'tır diyerek kendilerinin gerçek manada kul olduklarının idrakiyle akın akın Kabe'ye yöneldikleri, Arafat'ta bir araya gelerek mahşerin provasını yaptıkları, oradan Müzdelife'ye, oradan Mina'ya, sonra akın akın Kabe'nin etrafında dönmeye yöneldikleri, her bir adımında bir mesaj taşıyan, ümmeti yetiştiren bir mana ifade eden hac mevsimini de yaşamaktayız. Alem-i İslam bu hac mevsiminde kalbini Kabe'de birleştirirken kendilerini temsil eden milyonlarca hacı ile beraber kalben Kabe'de yaşamaktadır. Kalbi Kabe'de atmaktadır. Müminler şu anda aynı ruhu, aynı duyguyu birlikte hissetmektedirler. Müminler bir vücudun azaları gibidirler. Nerede bir acı hissediliyorsa o acı bütün vücudu sarsmaktadır. Öyle olmalıdır. Onun için gerçek manada bu şuura erebilmeyi Rabbimiz Teala bizlere lütfeylesin. Öyle ki bir taraftan milyonlarca hacı Kabe'deyken, milyonlarca Müslüman akın akın mabetlere yönelmekteyken 3 yılı bulan bir zaman diliminde Gazze'de kardeşlerimiz öldürülmeye devam etmektedir. Dünyanın dört bir tarafında acılar, ızdıraplar yaşanmaya devam etmektedir. Bunlar sadece o bölgede yaşayanların değil, hepimizin imtihanıdır. Rabbimiz hala ümmete birlik, dirlik nasip eylesin. Gerçek manada ibadetlerin şuuruna erebilmeyi lütfeylesin. Yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturan Müslüman alemi, İslam alemi, gerçek manada İslam'ın şuuruna erdiğinde o gün dünya gerçek manada huzura erecektir. O gün dünya üzerindeki bu kasvetli havadan kurtulacaktır. O gün insanlık insan olduğunu, insan olmanın şerefini hissedecek, o değeri yaşayacaktır. İşte bugün dünyada bütün insanlığın huzur ve selameti, bütün mazlumların kurtuluşu ve insanlığın insanca yaşayabileceği imkanı ancak Müslümanca yaşamakla sağlayabileceğimiz ve bizim üzerimizde bir vazife olduğunun idrakinde olmamız gerekmektedir. Ancak Rabbimize ulaşacak olan bizim samimiyetimizdir, bizim takvamızdır. Fakat bizlerin de bu değere ulaşabilmesi için üzerine sorumluluk olarak yüklenen ibadetleri hakkıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, tabiri caizse bu binayı ayakta tutan temel direklerdir, köşe taşlarıdır. Bu binayı muhafaza eden, ona anlam katan, kişiyi yetiştiren olmazsa olmaz değerlerimizdir. Ve kurban süreci de bu eğitim süreçlerinin, bu İslami değerlerin tabiri caizse bir araya geldiği, yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Tarihten örneklerin yoğunlaştığı, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve o günden kıyamete kadar süre gelen tarihi sürecin tabiri caizse bir özetidir. Maide suresi 27. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Vaslu aleyhim nebe

0: ebney Âdem'e bil hak. Âdem Aleyhisselam'ın iki oğlunun hikayesini gerçek manada onlara haber ver. Onlara anlat, onlara oku. İz karrabâ kurbanen. Hani onlar Rablerine bir kurban sunmuşlardı. İlk insanla beraber ilk imtihan da başladı ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'in iki evladı kurbanla sınandılar. Sahip oldukları şeylerden Rablerine kurban sunmaları istendiğinde Habil hiç tereddüt etmeden kendisine verilen her şeyin bir emanet olduğu şuuruyla, bilinciyle sahip olduklarının en iyisini sundu kurban olarak. Kurban sadece hayvan boğazlamaktan ibaret değil. Anadolu'da da sıkça kullanılan kurbanın olurum, kendimi senin uğruna feda ederim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki ashab-ı kiramın anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyebilmesinin yaşanmış halidir. Her şeyle Rabbine yönelmektir. Habil inancına hiçbir hesap katmadan kendisine Rabbinin emretmiş olduğu o görevi hakkıyla yerine getirebilmek için sahip olduklarının en iyisini kurban olarak sundu. Kabil türlü hesapların tesiri altında kaldı. Nefsine mağlup oldu. Hesaplar altında ezildi. Elindekileri feda etmekte tereddüt etti. Gücü yetmedi nefsine. Ve öylesine sadece görevi yapma duygusuyla elindekilerin değersizlerinden bir kısmını kurban olarak sundu. Habil'in kurbanı kabul edilip Kabil'inki kabul edilmeyince hırsa, öfkeye, hasete dönüştü. Aziz kardeşlerim, en başta ifade etmeye çalıştığım üzere bugünler aynı zamanda kalpleri arındırma günleridir. Hani ibadet için abdest alıyoruz. Namaz kılabilmemiz için, kıldığımız namazın geçerli olabilmesi için abdest almamız gerekiyor. Abdest manevi bir temizliktir. Fiziken tertemiz olsanız dahi eğer abdestli değilseniz abdest almanız gerekiyor. O namazın geçerli olabilmesi için. Abdest manevi bir temizliktir. Kalbi, zihni, ruhu, hayatı Allah'ın razı olmadığı şeylerden arındırmak demektir. Bu kirlerin, bu ağırlıkların altında kişinin Rabbi ile gerçek manada buluşamayacağını bilmesi o kirlerden abdestle arınması gibidir. İşte bütün ibadetler aynı zamanda kişiyi arındırır. Kişiyi bütün o kötülüklerden temizler. Kalbinde kin, haset, nefret, öfke yoğrulmuş. Müslüman kardeşine gerçek manada sevgi besleyemeyecek bir hale gelmiş bir kimsenin yapması gereken şey ruhuna abdest aldırmaktır. Biz kurbanı konuşurken, bu bayram sabahında bayram sevincini yaşarken aslında zihnimizdeki ve gönlümüzdeki bütün ağırlıkları atıp tertemiz bir kuş misali hafif bir şekilde koşarak Rabbimize yönelecek bir ortamı inşa etmektir. İşte Kabil kalbindeki o ağırlıklara yenilerek Rabbine sunması gereken ibadetleri, kurbanları hakkıyla değil sadece yapmış olma duygusuyla yerine getirdi ve kabul edilmedi. Bu duygusu, bu düşüncesi onu günaha sevk etti. Sonra öfke hakim oldu, haset hakim oldu, kin hakim oldu ve kardeş katil oldu. Kıymetli kardeşlerim, her birimizin dünyasında, zihninde ve gönlünde ağırlık oluşturan bir takım duygular vardır. Kardeşler arasında bu hem gerçek manada kardeşlik hem Müslüman kardeşliği, bu kardeşliğin arasında olumsuzluk teşkil edecek ne varsa kaldırmamız gereken bir zaman dilimidir bu bayram sabahı. Müminler ancak kardeştirler. Siyasi görüşü, mezhebi, meşrebi, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir istisnai kayıt koymadan Rabbimiz Teala müminleri kardeş ilan etmiştir. Bu kardeşlik sadece sözde değil, aynı değerler altında buluşmanın adresidir. Bize düşen önce bu kardeşlik duygusuyla müminlerle kucaklaşabilmek, sonra bütün insanlığın İslam'ın hakikatiyle buluşmasına zemin oluşturmaktır. İz karrabâ kurbanen, hani o ikisi Habil ile Kabil Rablerine kurban sunmuşlardı. Fetukubbile min ehadihime, onlardan birisinden kurbanları kabul edildi. Velem yutekabbel minel âkhar, diğerinden kabul edilmedi. İmtihan, birisini yüceltti, birisine kaybettirdi. Aslında Allah-u Teala kullarına karşı çok merhametlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yaratılmışların en şereflisiyle alakalı Rabbimiz Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyuruyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanların kurtulması, kurtuluşa ermesi, huzur bulması için seni rehber kıldık, öncü kıldık, üsve-i hasene kıldık buyuruyor Rabbimiz Teala. Onun için kıymetli kardeşlerim, gerek sosyal medyada, gerek dost meclislerinde, gerek farklı mecralarda birbirlerimize karşı öfkeyi, kini, nefreti körükleyecek her türlü söylemden ve eylemden gerçek manada uzak durmalıyız. Neden özellikle gerçek manada vurgusunu ısrarla tekrar ediyorum? Çünkü müminler bu duyguları hissetmekle beraber bunun önüne engel teşkil edecek kayıtları çoğaltmaya başladılar. Müminlerle kardeş olmaları gerektiğini bildikleri halde bir takım farklılıkları, ayrılıkları için yeterli gerekçe gördüler. Hatta çoğu kez buna din kılıfı uydurdular. Farklı görüşte olmalarını, farklı tarikat, cemaat, farklı grup mensubu olmalarını, ayrışmaları için yeter sebep haline getirdiler. Oysa ki İslam bütün bunların üzerinde birliği, dirliği inşa etmek için vardır. Ki gerçekten biz bu birliği inşa etmiş olsaydık, bugün Gazze'de kardeşlerimiz hala ağlıyor olmayacaklardı. Onlar da en büyük sevinci bizler gibi bu duyguyu, bu heyecanı yaşayacaklardı. Rabbimizden tekrar tekrar niyazımız, tez zamanda başta Gazze'deki kardeşlerimiz olarak ümmet coğrafyasının, bütün insanlık ailesinin, mazlumlarının tez zamanda kurtuluşa kavuşması. Üzerlerindeki her türlü zulümden, haksızlıktan, işgalden kurtulup gerçek manada insanca yaşayacağı bir hayata ulaşması. Rabbimiz Teala bizlere de bu süreçte üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirebilmeyi lütfeylesin. Hac suresi 34. ayet-i kerime. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلَّا مَنْسَكًا لِيَذَّكَّرُ اسْمَ اللّٰهِ. Her bir topluma, her bir millete, üzerlerine Allah'ı ansınlar diye bir takım görevler yükledik. Onlara bir takım ibadetler, bir takım sorumluluklar belirledik. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ. Kendilerine rızık olarak vermiş olduğumuz hayvanlar üzerinde, kendilerine vermiş olduğumuz her türlü nimeti Rablerine yönelmeleri için bir vesile kılacak bir ibadet tarzı belirledik. Kurban işte o, bizlere rızık olarak verilen o hayvanların Allah yolunda feda edilmesi, bize rızık olarak verilen her türlü imkanların Allah yolunda feda edilmesi, bizlerin sahip olduğu her şeyin birer emanet bilinciyle, başta nefsimiz olmak üzere Allah yolunda bütün varlığımızı feda etmemiz gerektiğini eğitiyor, öğretiyor Rabbimiz Teala bizlere. Kurban İbrahim'dir, kurban İsmail'dir, kurban Hacer'dir. Kimsenin yaşamadığı bir yere küçücük yavrusuyla beraber Hacer validemizi bıraktığı zaman İbrahim Aleyhisselam, Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam'a döndü. Ey İbrahim, bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti yoksa sen mi böyle istedin? İbrahim Aleyhisselam Allah emretti deyince Hacer validemiz bütün korkularından, bütün kaygılarından, bütün tereddütlerinden kurtuldu. Eğer Allah bizi buraya bırakmanı emrettiyse Allah bizi mahcup etmeyecektir şuurundaydı Hacer validemiz. Bizim erişmemiz gereken duygu, eğer Allah bize bu görevi emrettiyse Allah bizi mahcup etmeyecektir şuurunda yaşamaktır. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten inanıyorsanız, eğer gerçekten inanmışsanız, üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Onun için gevşemeyin, üzülmeyin, mahcup olmayın. Sadece yapmanız gereken görevin şuurunda olun diyor Rabbimiz hala bizlere. Eğer bu dünyadaki elimizdeki imkanlardan vazgeçmekte zorlanıyorsak, tereddüt ediyorsak, korkuyorsak, azalacağından, tükeneceğinden, sahip olduğumuz itibardan mahrum kalacağımızı, maddi imkanlardan mahrum kalacağımız korkusuyla adım atmaktan çekiniyorsak, o zaman nefsimizle baş başa kalırız ki Allah muhafaza. Allah muhafaza. O zaman en büyük tehlikeyle karşı karşıya kalmışız demektir. Şair ne güzel ifade ediyor. Malın mülkün şöhretin, dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar. Bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Kur'an bize bütün hakikatleri öyle açık ifade ediyor ki hiçbir tereddüde, hiçbir kaygıya mahal bırakmayacak şekilde insanoğlunun hangi olay karşısında nasıl davranması gerektiğini, hangi meseleyle alakalı takınması gereken tavrın ne olması gerektiğini Rabbimiz Teala bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Şair de bunu çok güzel resmediyor. Ey insan, yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında. Kalbin katı, gözün kör, başın kibir dağında. Kur'an sana gel diyor, bak bendedir adresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin? Özgürce seçmen için iki yoldan birini apaçık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan, seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlle şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arş-ı alaya dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen. Gayret et ki giresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin? İşte Kur'an bu kurban bayramı atmosferinde almamız gereken mesajı bütün açıklığıyla ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu imtihan sürecini anlatırken ayet-i kerimeler inna كَذَٰلِكَ نَجِّ الْمُحْسِن۪ينَ ve sonunda diyor ki biz ihsan sahiplerini işte böyle ödüllendiririz. Onlar Rablerine teslim oldular. Bütün hesapları, konjöktürel kaygıları, yaşamış oldukları o baskı ortamlarını bir kenara koyarak Rabbimiz Allah'tır dediler. Ellerindeki en değerli varlıkları kurban etmeye yöneldiler. Rabbi ona İsmail Aleyhisselam'ın yerine bir kurban indirdi. Ve biz bize gerçek manada yönelenleri böyle ödüllendiririz. İhsan sahiplerine böyle ikramda bulunuruz buyuruyor Rabbimiz Teala. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn. Oysa ki o apaçık bir imtihandı. O ancak bir imtihandı. Ama o imtihan karşısında duruşunu bozmayanları işte biz böyle ödüllendiririz. Hacer validemiz küçücük yavrusuyla bir kadın o Mekke'nin çöllerinde Rabbine öyle teslim olmuştu ki Rabbimiz Teala onun ayağına zemzemi getirdi. Onun için diyor ya Nuh Aleyhisselam'ın halini anlatırken, mücadelesini anlatırken, sen inanarak karada gemini yap, Allah denizi ayağına getirecektir. İbrahim Aleyhisselam bunun örneğidir. İsmail Aleyhisselam bunun örneğidir. Hacer validemiz bunun örneğidir. İbrahim Aleyhisselam Allah'a gönülden yönelip İtaat eden, hidayet önderi, örnek bir muvahhiddi. O Rabbine tam manasıyla teslim olmuş, sadık bir mümindi. İşte bütün örneklikler, bu mübarek günlerde bize anlatılan bütün hususiyetler, Rabbimiz Teala'nın bizim örnek almamız için resmettiği, tasvir ettiği örneklerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için en mümtaz şahsiyet ve tarihte peygamberler bizim için birer köşe taşları, birer rehberler, birer yol öncüleridir. Rabbimiz Teala bizleri onlara hakiki manada tabi olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere peygamberan nizamı kendisine rehber edinen sadık, salih kullarından eylesin. Aziz kardeşlerim, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hemen kısaca bayram namazını tarif ederek namazımızı tamamlayacağız. Duada dua talepleri var. En sonunda hocamız tarafından yapılacak. İnşallah Rabbimiz Teala yapacağımız her türlü ibadetimizi makbul eylesin. Son olarak şunu da ifade edeyim. Aziz kardeşlerim, ülkemiz sadece kendi coğrafyasından değil, bütün gönül coğrafyasından, bütün yeryüzü coğrafyasından sorumluluk hisseden bir topluluktur. Onun için vekaletle kurban kampanyası ülkemizin akın akın dünyanın her tarafına yöneldiği ve yardım elini ulaştırdığı bir fırsattır. Bugün de akşama kadar vekaletle kurban kampanyası devam etmekte. Müftülüklerimize ya da Türkiye Diyanet Vakfı internet sitesi üzerinden yardımlarınızı yapabilirsiniz. Neden bunu ısrarla söylüyoruz? Çünkü 3 defa oralara gitmiş bir kardeşiniz olarak, başta Gazze olmak üzere Kamerun, Cibuti gibi ülkelere gidip Diyanet Vakfı adına bu görevlerine getirmiş bir kardeşiniz olarak, oralardaki insanların gözümüze baktığını, daha fazla imkanların oraya ulaştırılması gerektiğini hissediyoruz. Onun için de ısrarla bu konulara dikkat çekiyoruz. Yeterli değil, asıl olması gereken oradaki kardeşlerimizin yardım beklemeyecek bir noktaya gelmesidir. İdeal olan budur. İdeal gerçekleşinceye kadar da onlara en azından ihtiyaç duydukları asgari imkanları sunma gayretinde olacağız. Türkiye Diyanet Vakfımız da bu görevini bugün de dahil olmak üzere devam ettiriyor. Bunun yanında kıymetli kardeşlerim, kurban keserken çevre temizliğine, hayvan keserken o kurban kesmenin hassasiyetlerine ne olur dikkat edelim. İşi uzmanına yaptıralım ve bizim ibadetlerimiz başkalarının nefretine sebep olmasın. Çünkü Müslüman en güzel örnektir. Kurban bayram namazı, bütün bayram namazları bizler için aynı zamanda mutluluk günleridir. Bütün küskünlükleri kaldıracağımız, burada Rabbimize söz verip sonra o verdiğimiz sözün gereğini hayata uygulayacağımız bir fırsat olsun. Namazı hemen şöyle tarif ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için kurban bayram namazını kılmaya, uydum hazır olun imama diye niyet ediyoruz. Sonra imamla beraber tekbir alıyoruz. Allahu Ekber. İçimizden Sübhaneke'yi okuyoruz. Sonra imam sesli, biz içimizden Allahu Ekber diyerek ellerimizi kaldırıp tekbir alıyor, salıveriyoruz. Bir, Allahu Ekber. İki, Allahu Ekber deyip üçüncü de bağlıyoruz. İmam Fatiha ve Zamsur okuyor. Ruku ve secde, ikinci rekata kalkıyoruz. İmam Fatiha ve Zamsure'yi sesli olarak okuyor. Fatiha ve Zamsure'den sonra Allahu Ekber, tekbir alıyoruz, elleri kaldırıp salıveriyoruz. Bir, Allahu Ekber. İki, Allahu Ekber. Üç, üçüncü tekbirde de elleri salıveriyoruz. Dördüncü tekbirde Allahu Ekber diyerek ruku, secde, tahiyyat, salli barik, Rabbena ile cemaatle namazımızı tamamlıyoruz. Ondan sonra tekbirlerle imam hutbeye çıkıyor. Hutbeden sonra imam tekrar mihraba gelip dua ile beraber namazımızı tamamlıyoruz. Rabbimiz hala gerçek manada bayram yapabilmeyi bütün insanlık ailesine, bütün İslam alemine lütfeylesin. Bizlerin de ibadetlerini makbul eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve selametun alel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bayram vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar! Kalplerimizin sevinçle dolduğu, tekbir seslerinin semaya yükseldiği, rahmet ve mağfiret ikliminin yeryüzünü kuşattığı bir kurban bayramına daha ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Bizleri bu kutlu vakte ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena, kurbanla teslimiyeti, bayramla muhabbeti bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz. Aziz müminler, bugün bayram. Dünyanın dört bir yanından gelerek Arafat'ta vakfeye duran müminlerin aynı duygu ve heyecanla Kabe'de tavaf ettikleri tevhid ve vahdet günüdür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hadisi şeriflerini ihya etme günüdür. Besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesme, kardeşlerimizle paylaşma, Rabbimizle yakınlaşma ve takva bilincini kuşanma günüdür. Kıymetli Müslümanlar, bugün bayram. Bizi biz yapan, bizi millet kılan, milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve nesillerimize aktarma vaktidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ey insanlar! Selamı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık hukukunu gözetin" tavsiyesine uyarak sıla-i rahimle uzakları yakın kılma vaktidir. Anne babamızın dualarını alma, akraba, komşu ve dostlarımızın hatırlarını gözetme, geçmişlerimizi hayırla yad etme vaktidir. Vereceğimiz hediyelerle çocuklarımızı bayramın neşesine ortak kılma, zihinlerinde güzel izler bırakma vaktidir. Hanelerimizden başlayarak sokaklarımıza, şehirlerimize, ülkemize ve bütün dünyaya iyiliği, huzur ve güveni taşıma vaktidir. Değerli müminler, bugün bayram. Günahlarımıza tövbe etme, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine sığınma zamanıdır. Hastalarımızı, yaşlılarımızı ve kimsesizleri ziyaret etme, gönüllerini alma zamanıdır. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, ayeti kerimesini hayatımıza aktarma zamanıdır. Aramızdaki dargınlıkları bitirme, küskünlüklere son verme, kardeşlik bağlarını sağlamlaştırma zamanıdır. Başta Filistin olmak üzere savaş mağduru kardeşlerimizin acılarını yüreklerimizde hissetme, maddi ve manevi imkanlarımızla onların yanlarında olma zamanıdır. Aziz Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ruhumuza ferahlık, işlerimize bereket, ailelerimize dirlik, ümmeti Muhammed'e birlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyeleriyle bitiriyoruz. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana iyilikte bulunun.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

iyi bayramlar. Kurban Bayramı.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi: "Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de kurban bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Ettevvab. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın huzurunda el pençe divan durduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Geri dönmek, rücu etmek anlamındaki tevb kelimesinden türeyen tevvab kelimesi, dönüş yapan, bu eylemi nicelik ve nitelik açısından çokça gerçekleştiren manasına gelir. Tevvab, insan için kullanılırsa çok tövbe eden, Allah'a nispet edildiğinde ise tövbeleri çok kabul eden anlamına gelir. Allah'ın tevvab oluşu, kullarını hem tövbeye yönlendirmesi, kalplerine ilham vermesiyle hem de ettikleri tövbeyi kabul etmesiyle tecelli eder. Bu, sıradan bir bağışlayıcılıkla kıyaslanabilecek bir affetme değildir. Bilakis sonsuz bir rahmet içerir. Yeryüzünde milyarlarca insan defalarca tekrarlayarak sayısız günah işler. Bunların içinden kendini bilip mahcubiyet duyan, vicdan azabıyla bir daha işlememeye niyet eden her bir kulu tek tek işitir Allah. Bağışlar, merhamet eder, yeni bir şans verir, yol açar. Allah'ın tevvab oluşu böyledir. Peki ben bu kadar günah işlemeye meyilliyken, her seferinde yapmayacağım dedikten sonra yeniden aynı günaha düşebiliyorken, Rabbimin tevvab isminden nasibimi alma şansım var mı? Allah kullarını ne zamana kadar affetmeye devam eder? Nerede tükenir rahmeti? Ne zaman kesilir nasibim?

Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın ne olduğunu anlamak için ne olmadığına bakmak gerekir. İnsan melek de değildir, şeytan da. Ne tamamen günahtan uzak durabilir, ne günaha düştüğünde ümit kesilir. İnsan değişken bir varlıktır. Bu yüzden bazen iyi hisseder, bazen kötü. Bazen Rabbine öyle coşkuyla ibadet eder ki hep o halde kalmayı diler. Bazen de hiç tahmin etmediği kadar uzaklaşır. İnsan için önemli olan dengeyi bulmaktır. Bir günü dipte, bir günü ayakları yerden kesilircesine yüksekte olmaktansa, her gününü itidalle geçirebilmek, iyiliğin kendine ahlaka dönüşmesini sağlamaktır. Ama yapamayız. En çok da kendimizi yine kendimiz engelleriz. Her şeyin çok iyi gittiğini düşündüğümüz bir anda belki bir hata ediveririz. Aylarca düzgün kıldığımız namazın bir vakti kaçar bazen. Her gün rutinimiz olan zikri bir an gelir bırakıveririz. Yahut hiç yapmayacağımızı düşündüğümüz bir hata eder, yolun ortasında kalmış hissederiz kendimizi. Ve birden düşer omuzlarımız. Hani her şey çok iyi gidiyordu. Neden devam edemedim? Neden? İyiliğin bende oturması, güzel ahlakın oluşması mümkün olmayacak mı diye düşünmeye başlarız. İnsan kendini aşağı çekmesin, kendinden ümidi kesmesin diye işte tam da bu noktada Rabbi tövbeyi sunar. Bir kapıdır bu. Olmayan kapının önünde beklenmez değil mi? Allah bir kapı yaratmıştır. Kulunun o kapıyı çalmasını ister. Tabiri caizse ardında affetmeyi bekler. Peki ben nasıl bulurum o kapıyı? Nasıl çalarım? Tövbenin aslı dönmektir. İnsana en zor gelen şey, hayat boyu yürüyen birinin bulunduğu noktada durduğunda en ağırına giden nedir? Yanlış yürüdüğünü fark edip dönmek. Dönüş yolu büyür gözünde, dönemeyeceğini düşünür. Kendinde o enerjiyi bulamaz. Ama Rabbi bütün dönüşlerinde kuluna yardımcı olacağını söyler aslında. Dönse Rabbi yanında duracak, içine ferahlık verecek. Dahası yolunu kısaltıp kestirmeden doğru yola çıkaracaktır. Bunun için kulundan sadece samimiyet ister. Kulun yaptığı fenalığı fark etmesi gerekir. Ne yapıyorum ben demesi, nerede durduğunu bilmesi ve korkması. Hesap vereceği bir Rabbi olduğunu fark edip korkması. Ya yaptığının hesabını veremezse, ya elleri boş kalırsa, ya yaptığı fenalıkla Rabbin merhametinden mahrum kalırsa, bu korku başını eğdirmeli kulun, mahcubiyet hissettirmeli. İşte o zaman o kapı belirir önünde. Hata ettim Rabbim, affet diyerek çalar. Rabbi o samimi pişmanlığı asla geri çevirmez. Rabbimiz bizi hakkıyla tövbe edebilen kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim nerede durduğumu fark etmem gerek. Evet, kendimi göremeyebilirim ama samimi dostlarımdan yardım isteyebilirim hatalarımı görmek için. Hareketlerimi sorgulayabilirim. Yaptıklarımdan Allah'ın razı olup olmadığını bulabilirim. Vicdanıma sorabilirim. Neyi yaparken rahatsız oluyorum, içime sinmiyor. Bütün bunlar bana durduğum yeri gösterir. Bir hata ettiysem Rabbimden beni affetmesini dilerim. Halimi iyileştirmeye uğraşırım. Ama bunun için gerçekten istemem gerek. Gerçekten hatamdan rahatsız olmam, dönmeyi dilemem gerek. Hatalarım beni rahatsız etmiyorsa, her birine bir bahane bulup yapmaya devam ediyorsam iyileşemem. Kendini doğru gören hiç kimse iyileşemez. O yüzden benim önce kendime samimi olmam gerek. Bahanelerin arkasında yaşamak beni hesap günü kurtarmayacak. Şimdi öne sürdüğüm hiçbir bahaneyi Rabbimin huzuruna vardığımda dile getiremeyeceğim. Getirsem de beni kurtarmayacak. Evet, bana nasuh bir tövbe gerek. Tevvab olan Rabbime kul isem bana da bu yakışır. Rabbim benden bunu bekliyor. Ey iman edenler! Allah'a nasuh bir tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri

0: kandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler buyuruyor. Benim bu vaadin muhatabı olabilmem için gerçekten hata ettiğimi bilerek, utanarak, çekinerek, affedeceğine inanarak, kalbimi bütünüyle Rabbime açarak, bir daha yapmayacağımı söyleyerek tövbe etmem gerek. Beni samimiyetim kurtaracak. Belki yine hata edeceğim. Söz verdiğim halde kendimi koruyamayacağım ama yine dönüp Rabbime geleceğim. Döneceğim yer Rabbimin yolu olacak. Beni günahsızlığım değil, samimiyetim kurtaracak. Dilerim ki Rabbimden, kendisine duyduğum haşyetin, sevginin ve azmimin hürmetine beni affeder. Tevvab kullarından eyler. Kullarını güçlükten kolaylığa, günahtan tövbeye, gazaptan rızaya çeviren ya Tevvab. Senin kulunun tövbe etmesinden duyduğun sevincin, rızkını ve eşyasını taşıyan devesini çölde kaybeden bir kişinin onu bulduğunda duyduğu sevinçten çok daha fazladır. Sen ki ümidi kesmeyip kendi için uğraşan kullarına lütuf ve merhametinle iltifat edensin. Yolunu selamete çeviren, her kulunun günahını affeden, iyilikleri boşa çıkarmayansın. Beni de bağışla Rabbim. Tövbemi kabul et. Yüz çevirdiği günahlarına yeniden dönen kullardan eyleme. Şüphesiz merhametlilere merhamet bahşeden sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan,

Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Merhaba, ben Adem Karabey. Tüm Diyanet Radyoları dinleyicilerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşları eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola.

Ve kıymetli Diyanet Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Kestiğimiz kurbanlar Yüce Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olur inşallah. Dostluğumuz, kardeşliğimiz pekişir inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı, afiyetli günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olun.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de kurban bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma, aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

Ben Fatih Koca, Diyanet Radyo dinleyicilerinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
2: İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
4: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
5: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
6: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir? Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
7: Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi.
0: 38. Bölüm.
7: Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı. Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi. Kitap ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi. Peygamberimiz sohbetleri esnasında Yahudilerin oruç tuttuğunu fark etti. Bunun sebebini sorduğunda şöyle cevap verdiler.
8: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
7: Bunun üzerine Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı.
9: Haberleri duydunuz mu?
10: Hayırdır, ne olmuş?
9: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
10: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
9: Evet, aynen öyle.
10: Hemen duymayanlara haber verelim.
9: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor.
10: İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun.
6: Ailelerimize de söyleyelim, bu günlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın.
7: Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlardı. Suffe ehlinin fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi, sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu.
11: Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz.
7: Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu, sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz, biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır. Onları rahmet kaplar. Üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi.
10: Bu ne güzel müjde, ne mutlu bizlere.
7: Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu.
12: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir?
7: Peygamberimiz mescitler diye cevap verdi.
12: Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız ya Resulallah?
7: Peygamberimiz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur. Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz.
10: Ya Resulallah, Allah'ı tek başımızayken mi anmamız daha hayırlıdır yoksa topluca mı? Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir yoksa açıktan mı?
7: Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar, gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim.
13: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim.
7: Peygamberimiz bunun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Bu hal Bilal-i Habeşi'nin sabah namazı için ezan okumaya gelmesine kadar devam etti. Bilal, Allah Resulü'nün ağladığını görünce dayanamadı.
14: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
7: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki, onu okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Annesi Ümmü Süleym'in peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı. Ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü.
15: Hadi bu taraftayım. Hadi koş. Hadi. Yapamazsın ki. Hadi. Hadi. Hadi bu tarafta. Hadi koş.
7: Peygamberimiz şefkatle Enes'in başına elini koydu ve Enescik dedi. Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi? Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.
16: Derhal gidiyorum ya Resulallah. Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
7: Enes'e oğulcuğum diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve galiba Ümmü Süleym doğum yaptı diyerek Enes'in yanına geldi.
16: Evet ya Resulallah, bu benim kardeşim. Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi.
7: Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi.
16: Buyurun işte, istediğiniz gibi bir acve hurması.
7: Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi. Sonra bu sevimli bebeği, görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı. Ümmü Süleym oğlunu sürekli kontrol eder, Resulullah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün nefes nefese gelen Enes'e şöyle sordu.
17: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
16: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
17: Öyle mi? Neymiş o iş?
16: Söyleyemem, bu bir sır.
17: Bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
16: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
17: Aferin. Aferin.
16: Annem.
7: Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe

yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

104. Gün Güzel ve Anlamlı Söz. Ayet-i Kerime Meali. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. İbrahim Suresi 24. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. En kötü olanlarınızı haber vereyim mi? Onlar gevezelik edip ne söylediğine dikkat etmeden konuşanlardır. Fetva. Boşanma anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi? İslam hukukuna göre boşanma için kullanılan sözler iki türlüdür. Bunlardan birisi, boşamadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, sadece boşama için kullanılan seni boşadım, boşsun, boş ol gibi sözlerdir. Bunlara sarih, açık sözler denir. Diğeri de boşama anlamına gelebileceği gibi başka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Bu tür ifadelere de kinayeli sözler denir. Git babanın evine, defol git, sen benim karım değilsin, ben senin kocan değilim gibi ifadeler boşanmada kullanılan kinayeli sözlerdendir. Bu tür sözlerin boşanmada etkili olabilmesi için erkeğin bu sözleri boşama kastıyla söylemiş olması gerekir. Bu ve benzeri kinayeli sözlerle boşamaya niyet edildiği takdirde bir bain, kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı vermeyip yeni bir nikah akdi gerektiren talak meydana gelir. Şafilere göre ise böyle kinayeli sözlerle yapılan boşamalar rici, yani kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı veren boşama sayılır. Hikmetli Söz. Nasihatim sana, herzeyle iştigali bırak. Adamlığın yolu neredeyse bol da girmeye bak. Adam mısın? Ebediyen cihanda hürsün gez, yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kadim mısralar. Olma hayret zedeyi cennet-ü nar, ol onun sahibine aşık-ı zar. Yatma hengamı seher bidar ol, vakti seccade-i istiğfar ol. Cennet ve cehennem kaydına düşüp hayrette kalanlardan olma. Sen cennetin ve cehennemin sahibine aşık olmaya bak. Seher vaktinde yatma, uyuma, uyanık ol. Ol vakitte seccadesinde af dileyen ol.

0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam. Kökler ve sözler az sonra.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Elden, vermekten, görmekten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İyilik nedir, özü nasıldır? Hadi közle köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Yer ve gök maviyle yeşilin nice tonunu ihtişamla taşırken tevazuyu hiç yitirmez. Olağan bir akışın kaşifliğidir insana düşen. Gönlünün elinden tutup içtenliği keşfetmek için her gün yepyeni renkleri boyar penceresinde. Ve anlamalı beşer, övünmek sahiplikten ileri gelmez, eksiklikten kaynaklanır. Kişi tamamlandıkça sakinleşir, çehresinde en gerçek güzelliği parlatır. İyilik diyorum anla. Uçan kuşa, cam kenarında titreyen kediye, rüzgarda savrulan gövdesi kırılmak üzere olan ağaca. Bir

0: noktayı sakinleştiren ninniye başlamakta, bir çocuğun damağında hiç unutamayacağı lezzetler bırakacak tatlıyı pişirmekte, kapısını sabah yerinden başka kimsenin açmadığı ihtiyar komşuya alınan kepekli elmalarda hep iyilik vardır. Benim dışına çıkınca görebilirsin iyiliği. İyilik gizlendikçe mayanı sağlamlaştırandır. Takdir beklemek duldasına ateş salar, elvanını çürütür, kokusunu esintilerle savurur. Unutma ki her insan muhtaçtır. Kimi bir tebessüme, kimi birazcık ilgiye, kimi iltifata, kimi ise övülmeye. İşte övülmek için yaptığın her şey zayıflıklarını arttırır. Dengen şaşar, desteklerini yitirirsin. Gönlünden kopan dilinden dökülmemeli. Gösterişten uzak kalmak iyiliğin köklerini cennete doğru salar. Devran döner. Bugün veren elken yarın alan el olmayacağının teminatı yoktur. O halde şimdi ardına yaslan, hesapla geçen günlerini. İyilik etmeden geçen her gün ziyan değil mi? Seni güzelleştiren başkalarının kalbine dokunmak, bir su damlası kadar bile olsa iyilikle davranmaktır. Ve sonra susmalısın. Güneşte, bulutta, çiçekte, ağaçta hep sustukça iyilik kervanına katılır. Düşmeden ayağa kalkılmaz. Yolu yitiren de evine ulaşabilir adımlarında ısrarcıysa. Sen bir saat ol, doğru zamanı göster. Mutluluk nedir dersen, kelimelere dökülmeyip sırra sönen iyiliklerdir derim. Giz, hislerin en güçlü sığınağıdır. Emin ol ki insan elinden geleni yapmışsa, vicdanıyla baş başa kaldığı vakit huzurun ıssız ırmaklarında serinletir yüreğini. Sessiz ol, çok sessiz ol. Bulutlar gibi taşı omuzlarında tertemiz bereketi. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ben Ender Doğan. Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu güzel günlerin ülkemiz, milletimiz ve bütün dünya Müslümanları için huzur, esenlik ve afiyete vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum efendim.

Merhaba, ben Ahmet Özhan. Cenab-ı Hak'tan Kurban Bayramımızın, yani Kurbiyet Bayramımızın, yani Cenab-ı Hak'tan uzak değil, Cenab-ı Hakk'a çok yakın olduğumuzun farkındalığına eriştiğimiz bu mübarek günlerin milletim ve cümle İslam alemi hakkında hayırlara vesile olmasını bütün kalbimle niyaz ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar, hayırlı bayramlar.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Yiğidim, bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
4: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Nübüvvetin 10. senesiydi. Allah'ın Resulü, sevgili eşi Hazreti Hatice'yi ve çok sevdiği amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Hüzün yılıydı. Müşrikler Hazreti Peygamber'e karşı baskılarını arttırmışlar ve işi eziyet boyutuna vardırmışlardı. Allah'ın Resulüne karşı yapılan bu kötülükler karşısında kızlarından biri üzülerek ağlamış ve bunu gören kainatın incisi, "Ağlama kızım, şüphesiz ki Allah babanı korur," diye teselli etmişti. Resul-i Ekrem tüm bu eziyetler sonrasında Mekke'nin güneydoğusunda 2 günlük yürüme mesafesinde olan Taif şehrine gitti. Lakin Taifliler Hazreti Peygamber'in davetini reddetmekle kalmamış, köleleri ve serserileri kışkırtarak üzerine salmışlardı. Yemyeşil yapraklar dökülmüş, güvenilen dallar kırılmıştı. Tüm bu yaşananlar Nurlu Nebi'yi hüzünlendirmişti. Ancak kendisinin de dediği gibi Allah onu korumuş ve lütuflandırmıştı. Takvimler 621 yılının Recep ayını göstermekteydi. Henüz hicret gerçekleşmemiş, yolcu ve yol arkadaşı Medine'ye doğru yola çıkmamıştı. Lakin alemlerin yaratıcısı Yüce Allah, kulu ve Resulünü bir gece yolculuğuna çıkarmıştı. Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Miraç'a yükseltmişti. Bu nasıl olabilirdi? Böyle bir şey mümkün müydü? O kadar mesafe bir gecede nasıl gidilebilirdi? Bunu duyan müşrikler bu durum karşısında Hazreti Peygamber'i zor durumda bırakacaklarını düşündüler ve buna sevindiler.
2: Nasıl yani, dün gece olanlardan haberiniz yok mu gerçekten?
3: Hayır, yok. Çatlatma insanı da söyle, ne olmuş dün gece?
4: Evet, ne söyleyeceksen söyle artık.
2: Tamam, sakin olun. Kızmanıza gerek yok. Çünkü bu çok güleceğiniz bir haber.
3: Öyle mi? Neymiş bizi güldürecek bu haber?
4: E hadi söyle de gülelim o halde.
2: Muhammed var ya, Muhammed.
3: Ne olmuş Muhammed'e?
4: Yine gökten haber mi gelmiş kendisine?
2: gelmiş evet.
4: Bunun neyine güleceğiz be? Her zamanki söyledikleri işte. Aksine beni daha da öfkelendirdi.
2: Ama bu sefer gökten ona inmemiş. Muhammed. Muhammed göğe çıkmış.
3: Muhammed göğe mi çıkmış?
2: Evet. Dün gece biz uyurken o buradan ta uzaklara, Kudüs'e gitmiş.
3: Kudüs'e mi gitmiş?
2: Evet, Kudüs'e gitmiş ve dönmüş.
3: Yok canım, daha neler. İnsan bir gecede bu kadar yolu nasıl gider ve geri döner? Kimi kandırıyor bu? Kim inanır buna?
2: Evet, doğru dedin. Kim inanır böyle bir şeye, değil mi?
4: Bence kimse inanmaz.
2: Güzel, bu çok güzel. İşte şimdi bittin sen Muhammed. Şimdi seni rezil edebiliriz. Şimdi etrafındakileri senden koparabiliriz.
4: Doğru. Bu dediklerinden sonra kimse onun peşinden gitmez artık.
3: İyi de aklımın almadığı bir şey var. Durup dururken neden böyle bir şey söylesin ki Muhammed?
2: Neden söylemesin? O zaten büyülenmiş biri değil mi? Yalanlarıyla insanları kandırmıyor mu?
3: Ama bugüne kadar herhangi bir konuda onun yalan söylediğini duyan yok.
4: Bugüne kadar öyleydi ama bundan sonra öyle olmayacak.
2: Bugüne kadar söylemiş olduğu doğruların hiçbir önemi kalmayacak artık.
3: İyi de neden böyle bir şey söylesin ki? Neden mümkün olmayan ve çabucak aksi ispat edilecek bir iddiada bulunsun ki?
4: Onu bilemem ama bu durum çok işimize yarayacak. Hem tanrılarımızı inkar etmişti. İşte şimdi tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu anlayacak.
3: Tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu mu anlayacak? Ama bu söylediğin Muhammed'i haklı hale getirir. Eğer böyle dersek, Muhammed'in söylediklerini de hesaba katarsak, onun ilahının daha kudretli olduğunu kabul etmek zorunda kalırız.
2: Doğru. Bu durumda söylemiş oldukları, ilahının ona bahşetmiş olduğu şeyi düşünecek olursak, onun ilahını daha kudretli hale getirir. Kimseye böyle bir şey diyemeyiz, dememeliyiz.
4: Haklısınız.
2: Bence şöyle yapalım. Ebu Bekir'e gidelim. O Muhammed'in dostu. Eğer Ebu Bekir'i Muhammed'in yanından ayırırsak, diğerleri de ondan uzaklaşır. Onların dostluklarını bitirirsek diğerleri de Muhammed'i terk eder. Neyin nasıl olduğunun önemi yok. Önemli olan Muhammed'i sevmelerini ve onun sözünü dinlemelerini engellememiz gerekiyor.
3: Evet, işte bu daha kurnazca bir yol. Onun sözünün güvenilirliğini zedeleyelim ki insanların kalplerinden onun sevgisini söküp alabilirim.
4: Hay aklınla bin yaşa.
2: Hadi o zaman Ebu Bekir'e gidelim.
1: Müşrikler aralarında konuşmuş, bir karara varmış ve kendilerince kurnazca bir plan yapmışlardı. Hazreti Ebu Bekir'i söylediklerine inandıracak ve Allah'ın Resulü'nden onu uzaklaştıracaklardı. Bu maksatla toplanıp Hazreti Ebu Bekir'e gittiler.
5: Madem diyecekleriniz var, buyurun sizi dinliyorum.
6: Sen akıllı bir adamsın Ebu Bekir. Ticareti iyi bilirsin, ticaret yapmanın zorluğunu da bilirsin. Kervan hazırlamak, onun güvenliğini sağlamak, hangi yollardan geçmesi gerektiğini bilmek, nereye, ne kadar zamanda gideceğini hesaplamak gerekir değil mi?
5: Evet, öyle.
6: Peki, eğer Kudüs'e gitmek istesek, nasıl bir yol izlemeliyiz Ebu Bekir?
5: Buradan kuzeye doğru gitmeniz gerekir. Medine istikametine, Hayber üzerinden ticaret yollarından gitmelisiniz.
3: Ne kadar sürer bu yolculuk?
5: Eğer Hayber üzerinden gidecek olursanız deveyle 40-50 gün sürer.
4: Peki atla gitmiş olsak ne kadar sürer?
5: 13-15 gün civarında sürer. Yükünüze, bineğinize ve yolcunuza göre bu süre değişir. Mekke ile Kudüs arası 280 fersaha yakındır.
3: Demek bu kadar mesafe var ha?
4: Çok uzakmış değil mi?
5: Evet, uzak.
6: Peki bir insan bu mesafeyi bir gecede gidebilir mi Ebu Bekir?
3: Ve aynı gece Kudüs'ten Mekke'ye dönebilir mi?
5: Bu soruların maksadı ne? Nereye varmak istediğinizi anlamadım.
6: Dostun Muhammed bunları bir gecede yapabileceğini söylüyor.
4: Hatta yaptığını.
3: Evet. Dün gece Mekke'den yola çıkıp Kudüs'teki Beytül Makdis'e gittiğini ve geri döndüğünü söylüyor.
6: Ne diyorsun bu duruma? Böyle bir şey mümkün mü?
4: Artık bu kadarı da fazla değil mi?
5: Bunu o mu söyledi?
6: Evet, evet, öyle olduğunu iddia ediyor.
5: Allah'ın Resulü böyle olduğunu mu söylüyor?
4: Hı hı. Ne kadar da saçma, değil mi?
5: Hayır değil. Eğer o böyle olduğunu söylemişse muhakkak doğru demiştir.
6: Demek sen Muhammed'in bir gecede Mekke'den kalkıp Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan da Mekke'ye geri döndüğünü kabul ediyorsun, öyle mi?
5: Evet.

0: Evet öyle, kabul ediyorum.
1: Nasıl olur, sen çıldırmışsın.
0: O söylediyse doğrudur, öyle olmuştur.
2: Biz Muhammed'in bu dedikleri karşısında senin ondan vazgeçeceğini düşünüyoruz. Sen bize tam akseni söylüyorsun. Hiç mi şüphe duymuyorsun Muhammed'den? Hiç mi yalan söyleyebileceğini düşünmüyorsun?
3: Evet, bizler bile birbirimize yalan söyleyebiliyoruz. Bazen işimize öyle geliyor ve bu sorunlarımızı çözüyor aslında. Siz Muhammed'in bu sözüne nasıl güvenebiliyorsunuz böyle?
0: Ben Resulullah'ın bunun daha da ötesinde söylediklerine inanıyorum. Sabah akşam semadan getirdiği vahiy haberlerini tasdik ediyorum. Siz onun söylediğine karşı benim onu terk edeceğimi mi düşündünüz? Ondan ayrılacağımı, onun söylediklerinin doğru olmadığını söyleyeceğimi mi sandınız?
1: Evet, böyle olacağını bekliyordum.
0: Ama çok yanıldınız, hem de çok. O ne dediyse doğrudur. O ne dediyse benim kabulümdür. Çünkü o Allah'ın Resulüdür.
4: Bu olaydan sonra Ebu Bekir devamlı doğrulayan, sürekli tasdik eden anlamında Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Çünkü o kendisinin de ifade ettiği gibi Resulullah'ın Allah'tan getirdiğini söylediği her şeyi tasdik ediyor ve bunlara iman ediyordu.

Yüce Allah peygamberlerini elçilikle görevlendirmiş ve insanlardan bu elçilere iman etmelerini istemişti. Peygambere iman sadece onun peygamber oluşunu kabul ve tasdikten ibaret değildi. Allah'tan getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunlara iman etmek demekti. Hazreti Peygamber, iman Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe iman etmendir buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir bunu duymuş ve buna uymuştu. Alemlerin Rabbi Yüce Allah kısa bir süre sonra ona, Resulüne hicret arkadaşı olma lütfunu bahşedecekti.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban. Ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme...

0: ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Ülkemiz radyoculuk dünyasında göz bebeğimiz Diyanet Radyomuzun çok saygıdeğer dinleyicileri, hanımefendiler ve efendiler, kıymetli gençler ve sevgili yavrularımız. Sizleri hürmetle, saygıyla ve gönlüm dolusu muhabbetlerimle selamlıyorum. Bendeniz Halil Necipoğlu kardeşiniz. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam milletleri başta olmak üzere insanlığa dilerim hayır ve esenlikler getirmiş olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun duam ile hoşça zatınıza, hoşça bakınız lütfen diyorum ve sizleri çok seviyorum.

0: iyi bayramlar.
1: İste dinle bayram özel. İste dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Ben Konya'dan Muhammed Ferruk. Başta Ferruk dedem ve Miyase annem olmak üzere bütün aileme bayram o bayram ola ilahisini istiyorum. Bütün Türkiye'nin bayramı mübarek olsun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, ben İzmir'den Dilruba. Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Annem ve biricik kardeşlerim için sizden güzel bir parça istiyorum.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Hayırlı bayramlar olsun. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Sizlerden güller açmasa da, güneş doğmasa da ilahisini istiyorum. İyi bayramlar.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Selamünaleyküm, hayırlı bayramlar Diyanet Radyo'ya çalışanları. Ben Adana'dan Yılmaz Güzel, Mustafa Cihat'tan Dünya ezgisini istiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Musab Ziyahutoğlu Bilecik'ten. Tüm Müslümanların kurban bayramını kutluyorum. Kesilen kurbanları Allah şimdiden kabul eylesin. Kabe'de dersin istiyorum. Herkes Allah'a emanet.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Eşref Ziya Terzi'den Minareler Süngümüz adlı eseri eşim Yusra ve kızım Nurbanu için istiyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Karaman'dan Emrah. Şu anda Manisa yolundayım. Tüm Diyanet çalışanlarının bayramını kutluyorum. Sizden sıradaki parçayı istiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

İste Dinle Bayram Özel. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Kurban, Allah'a yakın olma vesilesi. Berra diyor ki, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken dinledim. Şöyle buyurdu: bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Tarih, hicretin ikinci senesi, Zilhicce ayının 10'unu göstermekteydi. Allah Resulü Yesrib'in Medine-i Münevvere'ye dönüşmesinden sonra ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramı kutlayacaktı. İlk defa Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve dirlik içinde bayram yapacaklardı. Ensar muhacir kardeşliğinin ardından yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneği daha sergilenecekti. İslam'ın bayramlarından birini daha kutlamanın heyecan ve coşkusu büyük küçük herkesi sarmıştı. Kurban Bayramı sabahı Hazreti Peygamber ashabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanmaktaydı. Güneşin yükselişiyle birlikte bayram namazı için önceden tespit ettiği açık alandaki namazgaha doğru ilerlemeye başladı. Yol boyu giderken henüz vakti gelmediği halde aceleyle kesilmiş kurbanlar gördü. Bayram heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden yararlanmaları arzusuyla, genciyle yaşlısıyla bütün kadınların da bayram sabahı gelmelerini isteyen Allah Resulü, namazgaha varınca oradakilere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi: bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban

kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Ardından her zamanki huşuyla kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuktan oluşan ashabına bayram namazını kıldırdı, sonra kurbanla ilgili önemli mesajlar verdiği hutbesini irad etti. Bayram hutbesinde Yüce Allah'ın kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan ettiğini belirten Hazreti Peygamber, bayram günlerini oruç değil, yeme içme ve Allah'ı zikretme günleri olarak niteledi. Bayramda çeşitli kurbanların kesilmesi ve yoksulların doyurularak sevindirilmesi yönünde ashabını şu ifadeleriyle teşvik etti. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işleyemez. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Sonra sözü namazgaha gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi ve kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin buyurdu. Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden biri de Ebu Bürde bin Niyar idi. Misafirlerine ve komşularına karşı ikram ve cömertliğiyle bilinen bu sahabi, ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı ve bende bir yaşını doldurmamış iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi diye sordu. Resul-i Ekrem de evet ama senden başka hiç kimse için bu yeterli olmaz buyurarak sadece ona ruhsat verdi. Namaz ve hutbenin ardından artık sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamberimiz müsait oluşu dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri aynı zamanda kurban kesim alanı olarak kullandı. Hatta daha sonraları da orayı kesim yeri olarak kullanmaya devam etti. Hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmeyen Allah Resulü, Allah'ın her konuda ihsanla yani güzellikle davranmayı farz kıldığını, hayvanların kesiminin de en güzel şekilde yapılması gerektiğini hatırlattı. Bu nedenle bıçağın iyice keskinleştirilmesi, hayvanlara gösterilmemesi, kesim işinin hızlı yapılması ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesinin sağlanması talimatını verdi. Sonra kendisine kurbanlık iki koç getirildi. Onları kıbleye doğru yatırdı. Keserken besmele çekti, tekbir getirdi ve şöyle buyurdu. Beni Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi. Allah Resulü'nün ayetler ihtiva eden bu duası İslam'daki kurbanlarla cahiliye dönemindeki kurbanlar arasındaki en önemli farkı göstermektedir. Zira asırlardır kurbanlar putlara adanmış, şirk içerisinde kesilmişti. Şimdi ise sadece yaratan Allah'ın adıyla onun adına kurban ediliyorlardı. Hazreti Peygamber kurban keserken arkadaşları ''Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?'' diye sormuş. O da
babanız İbrahim'in sünnetidir demiştir. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurmuştur. Sahabe, ya yünlü koyun keçi olursa deyince, yününden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını vermiştir. Belki de ilk kurban bayramı olduğundan o gün Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. O sene kıtlık vardı. Gelenlerin çoğu aç ve yoksuldu. Doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi ve kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı. Böylece aç ve muhtaç kardeşlerinin bayramı tam anlamıyla yaşamalarını sağladı. Hatta bayram namazından sonra Bilal-i Habeşi ile birlikte hanım cemaatin yanına gidip bu yoksul misafirler için yardım talep etti ve onlara da bilezik, gerdanlık, küpe benzeri birçok ziynet eşyası verdiler. Ertesi yıl sahabeden bazıları söz konusu uygulamanın devam edip etmeyeceğini sordu. Peygamberimiz, size kurban etlerini 3 günden sonra tüketmek üzere ayırmanızı yasaklamıştım. Fakat Allah size bolluk verdi ve hayırlara kavuşturdu. Dolayısıyla o etlerden yiyebilir, sadaka olarak verebilir ve istediğiniz kadar da kendiniz için ayırabilirsiniz buyurdu. Aslında ilgili uygulama, kurban kesenlerle kesemeyenlerin et tüketiminde denk olmaları amacına matuftu. Kurban kesen sayısının artması durumunda istediği kadar yenilir, yedirilir ve saklanabilirdi. İhtiyacın fazla olması halinde ise tekrar Hazreti Peygamber'in uygulamasına benzer bir tutum sergilenecekti. Nitekim buradaki asıl gaye zenginlerin bu etlerle fakirleri doyurmasıdır. Zaten Allah Resulü de kurbanı varlıklı kimselerin yapacağı bir ibadet olarak görmüş, yoksulların kurban kesmesine sıcak bakmamıştı. Resul-i Ekrem'in kurban kesen Müslümanlardan söz ederken Ademoğlu ifadesini kullanması, bize insanlık tarihinde ilk kurban ibadetini yerine getiren Hazreti Adem'in 2 oğlunu hatırlatmaktadır. Her ikisi de birer kurban sunmuşlardı da Allah kendisine karşı gelmekten sakınan oğlun kurbanını kabul etmiş ve onun dilinden Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder buyurmuştu. Yine Peygamberimizin kurbanı Hazreti İbrahim'in sünneti olarak nitelemesi de İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmekle sınanmasına bir atıftır. Allah en sevdiği varlığını, biricik oğlunu feda etmekten çekinmeyen Hazreti İbrahim'i büyük bir kurban göndererek mükafatlandırmıştı. Böylece kurban ibadeti sonrakiler için İbrahim'i bir sünnet, gelenek haline gelmiştir. Kur'an'da yer alan bu örneklerden tarih boyunca hemen hemen her toplumda kurban ibadetinin var olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini anarak kurban kesmeyi meşru kıldık ayetiyle dile getirilmiştir. İslam öncesi Arap toplumunda da çeşitli amaçlarla putlar adına kurban kesme adeti yaygındı. Cahiliye Arapları belli zamanlarda Kabe'deki ve diğer bölgelerdeki putlara olan bağlılıklarını göstermek için kestikleri kurbanların kanlarını putların üzerine döker, etlerini yırtıcı hayvanlar yesin diye dikili taşların üzerine bırakırlardı. Ayrıca yarar sağlayacağı düşüncesiyle ölen kimsenin kabri başında da kurban keserlerdi. İslam döneminde bu adet tevhid inancına aykırı ögelerden temizlenerek Hazreti İbrahim'in sünnetine uygun biçimde ihya ve ıslah edilmiş, sosyal işlevler de yüklenerek zenginleştirilmiştir. Putlar için hayvan kurban etmek şirk, bu şekilde kesilen hayvanlar da murdar sayılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir.

mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram olur. Bayramımız mübarek.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 35. bölüm. Değişen neydi?
3: Amma da uyumuşum ha.
4: Ay dedeciğim, sadece 20 dakikadır yatıyorsun o kanepede. Umarım baş ağrın geçmiştir.
3: Çok şükür ki geçti. Migrene de biraz yatıp uyumak iyi geliyor be kızım. Aa, bu arada horlamadım değil mi?
4: Ben horlama sesi duymadım dedi.
3: Hah, bir de bana çok horluyorsun diyor.
4: Kim diyor?
3: Kim olacak kızım? Babaannem diyor.
4: Dedeciğim, kapıya bakıp geliyorum hemen.
3: Selma, gelen kimmiş?
4: Sütçünün oğlu gelmiş dedi. Şu sütü tencereye boşaltıp bidonu hemen çocuğa vereyim.
3: Peki o çocuğun bir adı yok mu?
4: Bilmem. Vardır herhalde.

0: şu boş bidonu. Bu da sütün parası. Bu arada senin adın neydi? Adını öğrenebilir miyim?
1: Benim adım Tahir.
0: Ha, Tahir. Giderken dış kapıyı kapatmayı unutma, olur mu? Kapı açık kalınca tavuklar dışarı kaçıyor da.
1: Tamam. Abla.
0: Çocuğun ismi Tahir'miş dedi.
2: Maşallah. İsmi de pek güzelmiş. Tahir temiz, pak demektir. Kızım, bizimkiler neredeler?
0: Üst mahalledeki Mevlide Hanım'ın oğlu evleniyor da.
2: Ha, anlaşıldı. Düğün evine gittiler.
0: Dedeciğim, eskiden düğün yapmak bu kadar zor muydu?
2: Zor muydu derken?
0: Yani bu kadar masraflı mıydı?
2: Elbette değildi. Eskiden şöyle güzel bir adet vardı. Her doğan çocuk için birkaç tane fidan dikilirdi. Ve bu ağaçlar o çocuk büyüyüp evlenme çağına gelene kadar kesilmezdi. Ha, biz de baban için 3-5 fidan dikmiştik. Tahsin evlenme çağına gelince o ağaçların kerestesini sattık ve ondan elde ettiğimiz kazançla da düğün masraflarını karşıladık kızım.
0: Aa, gerçekten de tüm bunları 3-5 ağaçla mı yaptınız?
2: Evet kızım.
0: Acaba günümüzde bir düğün masrafını karşılamak için kaç fidan dikmemiz gerekir?
2: Son yıllarda ihtiyaç listemiz bir hayli kabardı. Herhalde yüzlerce fidan dikmek gerekir.
0: Eğer böyle devam ederse yeryüzünde ağaç kalmayacak.
2: Bizim tüketim alışkanlıklarımız değişti yavrum.
0: Evet, biraz öyle oldu ama değişen iklimler bize tüketim alışkanlığımızın da değişmesi gerektiğini hatırlatıyor dedeciğim.
2: Ne de güzel söylüyorsun yavrum. Aslında biz sadece ağacı, havayı, suyu tüketmiyoruz.
0: Sahi biz gerçekten neyi tüketiyoruz dedi.
2: Birbirimize duyduğumuz saygıyı da tüketiyoruz be kızım. Düğünlerde damat ve ailesi kaldıramayacağı borç yükünün altına giriyor veya bu yükün altına girmeye zorlanıyor.
0: Ondan sonra da aile içi geçimsizlikler başlıyor. Hatırlıyorum da dedi. Geçen sene sırf bu yüzden boşanmak üzere olan birkaç aileye nasihat etmiştin ve böylelikle onların yuvalarını dağılmaktan kurtarmıştın.
2: Estağfurullah. Biz sadece vesile olmuştuk yavrum. Maşallah seni bu konuda şuurlu görüyorum.
0: Kimin kızıyım ben?
2: Şerife'nin. Şerife.
0: Dede, sen nereye bakıyorsun öyle?
2: Annen pencereye vuruyor kızım. Duymuyor musun?
0: Öyle mi? Ay dalmışım. Hemen pencereyi açıyorum dedi.
2: Hayırdır? Bu telaş da neyin nesidir Şerife?
3: Sorma baba, bizim tavuklar sokağa kaçmış. Tahsin'le Mutlu onların peşine düştü. Annem de horozu kümesi alıyor.
0: Olamaz yine mi? Anne ya, oysa ben Tahir'e giderken bahçe kapısını kapatmayı unutma diye tembihte bulunmuştum.
3: Tahir de kim kızım?
0: Sütçünün oğlu.
3: Neyse, sen sütü ocağa koy. Ocağın başından da ayrılma sakın. Ben tavukları almaya gidiyorum.
0: Tamam anne.
2: Hadi kızım, biz de sohbete mutfakta devam edelim.
0: Olur dedi. Önce şu süt tenceresini ocağın üstüne koyayım.
4: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

Ben Hasan Sağındık. Diyanet Radyo dinleyicilerinin mübarek Kurban Bayramı'nı İsmailce bir teslimiyetle kutluyorum. Allah tekrarını nasip etsin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 10 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 14 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Kurban Bayramı birinci gün. Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri yazarı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı. 1942. Arka sayfa. Günün konusu.

0: sahih bir kurban ibadeti nasıl olur? Kurban kesmek Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan müminlere vacip, diğer mezheplerin çoğuna göre ise sünnettir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Kurban olabilmesi için kameri yıl esasına göre deve 5 yaşını, sığır ve manda 2 yaşını, koyun ve keçi ise 1 yaşını doldurmalıdır. 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban etinin kurban kesemeyen yoksullara dağıtmak, akraba, tanıdık ve komşularla paylaşmak ve bir kısmını da evde tüketmek üzere 3'e taksim etmek tavsiye edilmiştir. Bir ayet. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi. Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil

0: sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

Ve kıymetli Diyanet Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Kestiğimiz kurbanlar Yüce Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olur inşallah. Dostluğumuz, kardeşliğimiz pekişir inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı, afiyetli günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olun.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Dünya hayatının koşturmacası, eğlencesi, meşgalesi bize ahireti, ahiretin önemini ve kıymetini maalesef zaman zaman unutturabiliyor. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda dualarımızda ahireti unutmamayı, dünya ve ahiret dengesini gözeterek dua etmeyi bize emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ayrılmaz bir parçası olarak namazların son tahiyyatında okuduğu ve bize okumayı sünnet olarak bıraktığı Bakara suresinin 201. ayeti kerimesinden bahsedeceğiz bugün. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerime Rabbimizin insanın günahlarından arınıp yepyeni bir başlangıcına vesile olacak olan hac ibadetinden bahsedilen sayfanın içerisinde yer alıyor. Cenab-ı Allah bu sayfada hacdan bahsediyor, Arafat'tan bahsediyor, Arafat'tan Müzdelife'ye intikal etmekten bahsediyor. Hac sonrası insana yüklediği vazife, görev ve sorumluluklardan bahsediyor ve hemen ardından bir konuda dikkatimizi çekiyor Rabbimiz ve buyuruyor ki فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا. Kimi insanlar var ki dua ederken Rabbimiz bize dünyada ver der. Dünyayı ister, talepleri, dertleri, arzuları, yalvarış ve yakarışları adeta dünya ile sınırlıdır. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. O insanlar için ahiretten hiçbir şey yaratılmamıştır diyor Cenab-ı Allah. Ahirette onların nasibi yoktur. Derdi dünya olan, amacı ve gayesi sadece dünya ile sınırlı olan insanın ahiretten nasipsiz olduğuna dikkatimizi çekiyor. Ve ardından ifade edeceğim ayeti kerimeye geçiyor Cenab-ı Allah ve buyuruyor ki وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Kim insanlar da şöyle dua ederler. Bildiğimiz dua, her namazın sonunda yapmış olduğumuz dua cümlesi işte bu ayeti kerimenin içerisinde yer alıyor. Ve diyor ki Rabbimiz bize, kim insanlar şöyle der. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Sadece dünyada iyilik vermen yetmez ki وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا. Bize ahirette de iyilik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ve bizi cehennem azabından koru. Kıymetli kardeşlerim, doğru duanın, dua yaparken dünya ve ahiret dengesi gözetmenin önemine dikkatimizi çekmiş oldu Rabbimiz. Bu dualarımızda önemli, üzerinde durduğumuz bir konu olmalı. Evet, dünyanın iyiliğini, huzurunu, dünyaya dair bazı taleplerimizi dualarımızda bulundurabiliriz elbette. Mal, mülk, imkan, yavrularımız için, torunlarımız için, hayatta başarılar, sınavlarda muvaffakiyetler dileyebiliriz. Ama hem kendimiz, hem çocuklarımız, hem de çevremizde dua etmiş olduğumuz kardeşlerimiz için sadece dünyayı talep etmemeliyiz. Yavrusunun, evladının sadece dünyada iyiliğini, başarılı ve muvaffak olmasını isteyen anne baba olmamalıyız. Torununa sadece dünya için dua eden bir büyük anne, büyük dede olmamalıyız. Buna dikkat ederek, bu hassasiyete önem vererek dualarımızı sürdürmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, evet, dünyevileşme hepimizi kuşatmış, tesiri altına almış durumda. Ahireti, ölümü, hesabı her birimize uzun veya kısa zamanlı unutturabiliyor. Ama biz unutmama noktasında, ölümü, hesabı, ahireti, mizanı unutmama noktasında bilinçli bireyler olmalıyız. Dünyada misafir olduğumuzu, asıl olan yurdun ahiret yurdu olduğunu asla zihnimizden çıkartmamalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendisi üzerinden dünyadaki yerini şöyle tanımlıyor. Benimle dünyanın hali ancak bir ağacın altında gölgelenip bir müddet dinlenip bırakıp giden bir yolcunun hali gibidir. Bir yolcuyuz, dünya o yolculuktaki istirahat mahallimizdir adeta. Dinlenip nefes aldığımız, soluklandığımız mekandır adeta. 3 gün, 4 gün, 5 gün kalacağımız bir misafirhane için çok fazla yatırım yapmayıp, çok fazla kendimizi yormadığımız gibi ahireti unutarak dünya için kendimizi de perişan etmemeliyiz. Ahiretten nasipsiz olmamak için dualarımızda sadece ve sadece dünya, dünya, dünyanın iyiliği diyen insanlardan asla ve asla olmamalıyız. Bu ayeti kerimenin devamında Cenab-ı Allah, dünya ve ahiret dengesini gözeterek dua eden insanların dualarının süratle karşılık bulacağını, bu insanların kazanan insanlardan, nasipli insanlardan olduğunu dikkatimize sunuyor. Rabbim bizi hem dünyanın iyilik ve güzellikleriyle buluştursun, hem de ahirette iyiliğe, huzura, mutluluğa erişebilen ve cehennem azabından korunan müminlerden eylesin. Dualarımız kabul olsun. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Tane olursan seni kuşlar devşirirler, yerler. Gonca olursan seni çocuklar koparırlar. Taneyi gizle, tamamıyla tuzak ol. Tuzaktaki tane gibi görün, goncanı sakla. Kendini damda bitmiş bir ot gibi göster. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir, yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Kıskançlıklar, öfkeler, kötü gözler, tulumlardan boşalan sular gibi meşhur olan kimsenin başına boşalır. Düşmanları kıskançlıkla onu yaralar, yırtıp parçalar. Dostlarıysa ihtiyaçları yüzünden onun başını ağrıtır dururlar. Bahar vakti ekin ekmesini bilmeyen gafil kişi bu zamanın değerini anlar mı? Allah'ın lütfuna kaçmalı, ona sığınmalı. Çünkü o ruhlara binlerce lütuflarda bulunmuştur. Allah'ın lütfuna sığındığın zaman öyle bir sığınak bulmuş olursun ki su ve ateş emrine girer, senin askerin olur. Deniz Nuh ve Musa aleyhisselama dost olmadı mı? Onların düşmanlarını hiddetle, kinle boğmadı mı? Ateş Hazreti İbrahim'e kale olmadı mı? Bu yüzden Nemrud'un gönlünden üzüntü ve başarısızlık ahları çıkmadı mı?

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.
1: Din ve hayat az sonra.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dinleyenler, merhabalar. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, Allah'a İman adlı eserimizi bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim, içindeki nesne ve olaylarla birlikte bütün kainatın Allah tarafından yaratıldığını vurgulu biçimde ifade eder. Bu bağlamdaki ayetlerin bir kısmında Allah her şeyin yaratıcısı olmakla nitelendirilir. Allah'tan başka her şeyden, yani kainattan söz eden diğer ayetlerde de alemi oluşturan unsurların veya onun ihtiva ettiklerinin Allah tarafından yaratıldığını, bu yaratmanın mahiyeti ve hikmetleri üzerinde durulur. Bu anlamda pek çok ayette tabiatın, tabiat hadiseleri ve tabii süreçlerin, insan ve diğer canlıların yaratılışı dile getirilir. Allah Teala gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattığını, göğü bina edip donattığını, onda hiçbir boşluğun bulunmadığını, yeryüzünü döşeyip ona sabit dağlar koyduğunu, orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdiğini ve bütün bunları Allah'a yönelen kulların gönül gözünü açmak ve ibret vermek için yaptığını, gökten bereketli bir su indirip onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdiğini, kullara rızık olması için birbirine girmiş küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdiğini, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde insanı bir aşılanmış yumurtadan, annesinin karnında çeşitli safhalardan geçirerek yarattığını buyurur. Yaratma gerçeği üzerine bu kadar vurgu yapan Allah Teala'nın biz kullarına verdiği mesaj son derece açıktır. Aklı selim sahibi herkes kolaylıkla kabul edecektir ki, şayet bir şey varsa muhakkak onu var eden başka bir şey bulunmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah Teala'nın alemin yaratıcısı olması, onun varlığını kesinlik derecesinde ispatlayan bir hakikattir. Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? İşte İslam alimlerinin yaratma olgusuna dayanarak düzenledikleri deliller de büyük ölçüde bu gerçek üzerinde temellendirilir. Mesela Ehl-i Sünnet akidesinin oluşumuna zemin hazırlayan alimlerin ilki sayılan Ebu Hanife der ki, sürekli değiştiğini ve dönüştüğünü gördüğümüz alimin ilim ve hikmet sahibi bir yaratıcı olmaksızın mevcudiyeti imkansızdır. Zira değişim bir değiştiricinin olmasını gerekli kılar. Nasıl boş arsa üzerine yapılan son derece sağlam ve güzel bir bina, onu yapan ustanın varlığını kanıtlıyorsa, bu alimin değişmesi de onu değiştiren bir varlığın mevcudiyetine delalet eder ki bu varlık Allah'tır. Ehl-i Sünnet kelamının 2 öncüsünden biri olan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, bir bütün olarak kainatın yaratılmışlığı yanında, özelde insandaki değişim ve dönüşümden hareketle onun yaratılmış olduğunu gösterir. Ve buradan Allah'ın varlığına ulaşır. Ona göre yetişkinlik çağına ulaşmış, fiziksel gelişimini tamamlamış bir varlık olarak gördüğümüz insan, başlangıçta bir damla meni, bir kan pıhtısı ve embriyoyken kademeli bir gelişimle yetişkinlikteki halini almaktadır. Ancak bu değişim ve gelişimi kendisinin gerçekleştirmesi mümkün değildir. Zira o, fiziksel ve zihinsel açıdan gelişimini tamamlamışken bile kendisinde duyular ve organlar var etme kudretinden yoksundur. Tabiatıyla gelişimin önceki safhalarında böyle bir güç ve kabiliyete sahip olması düşünülemez. Aynı şekilde çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşayıp yaşlılık çağına ulaşan bir kimsenin kendisini tekrar gençleştirme imkanının olmadığı da açıktır. Şu halde insandaki bu gelişim ve değişimi sağlayan kendisinden başka bir varlık, başka bir deyişle Allah Teala olmalıdır. Zaten Allah da bunun aksi yönde bir düşünceye sahip olanları şöyle kınamaktadır. Acaba onlar bir yaratan olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdır? Yoksa gökleri ve yeri kendileri mi yarattı? Aslında onlar kesin olarak inanmıyorlar. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Allah'a İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam ettik. Bir sonraki programımızda aynı eserle radyolarınızda kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için, kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Ben İbrahim Meletlioğlu, ben de muazzez milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, umut dolu, sevgi dolu, huzur dolu yarınlara millet olarak erişmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sevgiyle kalın, Diyanet Radyo'da kalın.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Yine

iyi bayramlar. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur.

Kurban Bayramı meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Olma hayret zedeyi cennet-ü nar, ol onun sahibine aşık-ı zar. Yatma hengamı seher bidar ol, vakti seccade-i istiğfar ol. Cennet ve cehennem kaydına düşüp hayrette kalanlardan olma. Sen cennetin ve cehennemin sahibine aşık olmaya bak. Seher vaktinde yatma, uyuma, uyanık ol. Ol vakitte seccadesinde af dileyen ol.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.

0: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Alkol bağımlılığı ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü zaman zaman bir takım istatistikleri bizlerle paylaşıyor ve en son Küresel Alkol ve Sağlık Durum Raporu paylaştı. Buna göre yaklaşık 3 milyon kişi yılda alkole bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Alkolün zararlı kullanımından kaynaklanan ölüm oranının tüm ölümler içerisinde %5.3'lük bir orana karşılık geldiği tahmin ediliyor. Bakın korkunç bir rakam bu. Yani bütün ölümlerin %5.3'ü alkole bağlı nedenlerden gerçekleşiyor. Dünya genelinde 69 yaş ve altındakiler arasındaki erken ölümlerin %7'sinden fazlası yine alkole bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yine 20-39 yaş arasındaki ölümlerde de yaklaşık %15'lik bir oran var alkolle ilişkili hastalıklarda ve ölümlerde. Korkunç rakamlar. Aziz dinleyenlerim, alkolün zararlı kullanımı 200'den fazla sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Sadece en kötü senaryo değil, yaşarken de 200'den fazla hastalığa potansiyel anlamda yakalanma riskiniz var. Sadece yüksek düzeylerde alkol alımı değil, düşük ve orta düzeyde alkol alımı da kalp hastalıkları başta olmak üzere felç, karaciğer sirozu ve bazı kanser türlerinin gelişimi açısından çok büyük riskler taşıyor. Bu kadar büyük bir sorun alanı, bu kadar büyük bir sosyal yara, bu kadar büyük bir bireysel risk alanı ve tehdit alanı peki nasıl bertaraf edilebilir? Nasıl biz yeniden bağlılıklarımıza dönüp bu tür bağımlılıklardan uzaklaşabiliriz? Alkolü bırakmak mümkün mü? Evet mümkün aziz dinleyenler. Çünkü alkol iyileşebilen bir beyin hastalığı aslında. Beyindeki yönetim düzeneğimizin, öyle diyelim, denetim düzeneğimizin, denetim şemamızın bozulmasıyla ilişkili. Evet, alkolü bırakmak o kadar da kolay olmayabilir. Özellikle ileri düzeyde bağımlı olan insanlar açısından. Ancak bağımlılık üzerine uzman bir ekipten destek alarak bırakma sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Çünkü insan artık onsuz yapamam dediği bir noktaya bağımlılıkta eriştiğinde uzman desteği de kaçınılmaz hale geliyor. Alkolü bıraktığınızda yaşadığınız ve gözlemlediğiniz iyileşmeler, bırakma sürecine bağlı kalmanızdaki motivasyonunuzu daha da artıracak. Elbette zararlı alışkanlıklara alışmak kolay, onlardan uzaklaşmak ise gayret gerektiriyor. Bakın zor demiyorum, gayret gerektiriyor. Çünkü buradaki gayretiniz, çabanız, emeğiniz ne kadar yoğun olursa, ne kadar sürekli olursa, ne kadar motivasyonunuz yüksek olursa, o ölçüde bağımlılıktan uzaklaşma potansiyeliniz de artmış olacak. Alkol psikoaktif madde olduğundan dolayı kötüye kullanımı ya da bağımlılığının geliştiğini kabul etmek kişide zaman alıcı olabiliyor. Alkol kullanan birçok kişi sosyal kullanım düzeyine devam ederken bağımlılığı gittikçe gelişiyor, bunun farkına bile varamayabiliyor bir süre. Alkol kullanan ve bırakmak isteyen, bu konudaki problemlerine çözüm arayan kişi ve yakınları da özellikle ülkemizde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine müracaat ediyor. Hastanelerimizde bir takım alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerimiz var. AMATEM olarak ifade ediliyor kısaltması. Yine psikiyatri kliniklerimiz var. Buralara başvurarak destek alabiliyorlar. Bu başvuruların ve tedavi süreçlerinin büyük çoğunluğu ücretsiz. Yeter ki siz karar verin. Yeter ki vazgeçmeye, yeter ki yeniden hayata merhaba demeye, yeter ki yeniden normalleşmeye bir irade, bir tavır, bir tarz ortaya koyun ve bunu davranışlarınıza yansıtın aziz dinleyenlerim. Evet, tedavi süreci zor, zahmetli ancak hastanın ihtiyaçlarına göre seçilmesi öncelikli. Çünkü herkesin bağımlılıkla ilgili yatkınlığı ve bağımlılık düzeyi diğerinden farklı. Nihai hedef alkol kullanımını tümüyle bırakmak. Çünkü eşlik eden diğer ruhsal bozuklukların tanısı ve tedavisi için bu durum son derece önemli. Alkol sadece alkolden ibaret değil. Onun pek çok farklı semptomları var. Psikosomatik, sosyal pek çok çıktıları var. Bütün bunlardan vazgeçebilmenin, ruhsal anlamda yeniden iyileşebilmenin, tedavi süreçlerinin başarısının yolu alkol kullanımını bütünüyle bırakmaktan geçiyor. Evet, burada hareketi verecek olan da, onu sürdürecek olan da, onu sonuçlandıracak olan da sizlersiniz aziz dinleyenlerim. Karar vermek ve vazgeçmek elimizde. Elbette tedaviden sonra uzun süreli izlemeler gerekiyor. Ne kadar uzun süre izlenirse o kadar yatkınlıklarımız ve bağımlılıklarımız azalıyor. Kişi uzun süre hastanede kalsa bile daha sonra izlenmezse yeniden alkol almaya başlaması muhtemel çünkü. Düzenli aralıklarla psikolojik destek almak ya da yardım gruplarına katılmak yeniden başlama riskini çok ciddi oranda azaltıyor. Aziz dinleyenlerim, tekrar alkol kullanımına başlama ya da alkol kullanımına meyletme, yönelme süreci ilk 6 ayda daha yoğun görülüyor. Bağımlılık aynı zamanda bir aile hastalığı çünkü. Aileden eğer desteğiniz güçlü değilse bağımlılıkla mücadele edebilme iradeniz ve azminiz de maalesef çok oluşmayabiliyor. Aile kendi üyelerinin tedavi sürecine olumlu etki edecek doğru iletişim becerilerini ortaya koyabiliyorsa, bağımlılığı iyi tanıyıp bağımlı bireyin tedavi sürecine olumlu katkıda bulunuyorsa, o zaman bağımlılıktan uzaklaşma süreci de kısalıyor. Evet, alkol bağımlılığı ile ilgili destek almaya hazır olmayan birey, tedavi ve destek almaya zorlanmamalı. Belki burada hatırlatmamız gereken en önemli ilkelerden bir tanesi bu. Bir atasözü var aziz dinleyenlerim. Diyor ki bu sözde, siz bir atı su içmek için çeşmeye kadar götürebilirsiniz. Ancak o çeşmeden su içmek istemiyorsa ne yaparsanız yapın ona zorla oradan su içiremezsiniz. Dolayısıyla insanın irade kilidini yine ikna süreçleriyle açabiliriz. Zorlayarak ya da bir takım yasaklarla, kısıtlarla özendirmenin dışında herhangi bir katkıda ona bulunamayız. İkna etmeliyiz, güzellikle anlatmalıyız ve bireyin yaşadığı sürecin olumsuzluklarını fark edip vazgeçmesine imkan sağlayacak bir süreç yönetimi ortaya koymalıyız. Bağımlılık ve iyileşme ile ilgili bilgilendirme yapmalıyız. Çünkü bağımlı kişinin iyileşme sürecini kendisinin talep etmesi son derece önemli. Eğer bu biraz zaman alacaksa beklenmeli ve sorumluluk mutlaka kişiye bırakılmalıdır. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Azimüşşan'da biliyorsunuz hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu alamaz buyuruyor. Şimdi bakın, sorumluluk bireysel, öznel. Eğer biz o sorumluluğu bağımlı kişide oluşturabilirsek ondan sonrası çok kolay. Ancak burada biraz önce belirttiğim gibi doğru ikna tekniklerini kullanmak, bağımlılığın zararlarını örneklendirmek ve onun bunu fark etmesine imkan tanıyacak bir süreç yönetimi ortaya koymak hepimizin öncelikli sorumluluk alanı. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün de alkol bağımlılığının bir takım verilerle bizi taşıdığı durumu ve ondan nasıl uzaklaşabileceğimizi ve bunun mümkün olduğunu birlikte anlamaya çalıştık. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılığı güçlü ve birbirimize ve hayata daha çok tutunduğumuz sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, esenlikle kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan

adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin olun. Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan ve Abdurrahim Karabulut'un kaleminden Bildiğin Gibi Değil isimli eser. Bir gün biri şöyle diyebilir sana. İnsan dediğin 3-5 cümle. Peki 3-5 cümle mi bunca gürültüyü, yorgunluğu, kalabalığı taşıyan? Evet, insan gerçekten birkaç cümleymiş. Ama o cümleler doğru anda, doğru yerde, doğru bir ruhla buluşursa bir ömre bedel oluyor. Diye sesleniyor Kara Bulut. Cümlelerini, sorularını, arayışlarını ve hatta susuşlarını armağan ettiği okuruna. Ve ekliyor. Bu kitapta sayısız cümleyle karşılaşacaksın ama hangisi senin payına düşecek bilemem. Zaten bu kitabı yazarken de öğretmek gibi bir iddiam olmadı. Belki de gençliğin en güzel yanlarından biri budur. Öğreten de öğrenenin yeri hep değişir. Bugün bir satırda sen beni dinlersin, yarın başka bir satırda ben senden öğrenirim. Bu yüzden bu kitap kesin cevaplar vermek istemiyor. Çünkü cevap bazen bozguncudur. Hele ki genç bir zihin için katı cevaplar düşünceyi dondurabilir. İnsan her zaman metliğe ihtiyaç duymaz. Eserin ön sözünde okurla hasbihal eden Kara Bulut bu cümlelerle ifade ediyor meramını. Bu kitap ne bir fetva ne de her derde deva diyerek özetlediği eserini bir ayna misali tutuyor genç dimağların bakışlarına. Sadece kendi aklına takılan soruların arkasından gitmek veya kendi iç meselelerine bir çıkar yol aramak değil eserin gayesi. Aynı zamanda hemen herkesin, bilhassa genç okurların günümüz dünyasında hissettiği, fikrettiği, aklettiği veya kafaya taktığı ortak meselelere farklı bakış açıları kazandırmayı da amaçlıyor. Bazıları bazı okurlarca basit görülebilecek hafif meseleler olsa da ağır konulara da yeni pencereler açmayı başarıyor eser. Yine yazarın ifadesiyle, kimi zaman ağır gelecek belki, kimi zaman hafif, kimi zaman bir çay eşliğinde okunacak, kimi zaman çayınızın soğuduğunu dahi fark etmeyeceksiniz okurken. Eseri oluşturan yazılar kadar felsefi ve ufuk açıcı başlıklarından bazılarını zikredecek olursak şunları örnek verebiliriz. Her şeyi bilmek zorunda mıyım? Matematik ve ahlak, kabir hayatı ve kimyasal çözünme, gölgeler ne kadar güvenli, kime töre neye göre, modern hurafeler, fizik ve ihsan, parmak ucundaki esaret dijital bağımlılık ve vurma, kırma, parçalama, bu maçı kaybetsen de olur. Başlıklardan da belli olduğu üzere Bildiğin Gibi Değil isimli eser, okura kesin yanıtlardan ziyade bir sorgulama alışkanlığı ve bakış açılarını değiştirme imkanı sağlıyor. Hepsi birbirinden farklı konularda ve kıymetli denemelerin bir araya geldiği eser, bazen soru-cevap havasında, bazen sohbet kıvamında, bazen de derinlikli bir tefekkür atmosferinde ilerliyor. Dini, itikadi ve ahlaki meselelerden sosyal meselelere, insan psikolojisinden birey-toplum ilişkisine kadar pek çok hususta okuru düşünmeye, sorular sormaya davet ediyor. Yazarın daha önceki programlarımızdan birinde yol arkadaşımız olan Bir Sorun Mu Var kitabı gibi bu eser de gayet başarılı, keyifli, düşündürücü ve okunası bir çalışma olmuş. Kalemine, kelamına sağlık, okuru bol olsun, yolu açık olsun diyelim. Ve son sözler olarak da kitabın arka kapağından ifadelerle sohbetimizi burada sonlandıralım. Bu kitap kafa karışıklıklarını giderme iddiasında değil belki ama sorularınızı çoğaltıp onları daha berrak hale getirme niyetinde. Çünkü bazen doğru cevap, doğru soruyu sormayı öğrenmektir. Çoğu zaman yol kesin yanıtlarla değil, iyi sorularla açılır. Yolunuz açık olsun. Kıymetli dinleyenler, bugünkü konuğumuz Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yerini alan ve Abdurrahim Karabulut'un kaleme aldığı Bildiğin Gibi Değil isimli eserdi.
Doğru nedir? Hakikat kaçtır? Bu yol nereye çıkar? Ben kimim ve ben bu yolun neresindeyim gibi soruların tam ortasında duran gençler başta olmak üzere, düşünen, soran ve sorgulayan her okura içtenlikle seslenen bu kıymetli çalışmanın istifadeye medar olması dilekleriyle herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımız ve dergilerimiz refakatinde yapacağımız daha nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 10 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 14 Mayıs 1442. Tarihte bugün Kurban Bayramı birinci gün. Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri yazarı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı. 1942. Arka sayfa. Günün konusu. Sahih bir kurban ibadeti nasıl olur? Kurban kesmek Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan müminlere vacip, diğer mezheplerin çoğuna göre ise sünnettir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Kurban olabilmesi için kameri yıl esasına göre deve 5 yaşını, sığır ve manda 2 yaşını, koyun ve keçi ise 1 yaşını doldurmalıdır. 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban etinin kurban kesemeyen yoksullara dağıtmak, akraba, tanıdık ve komşularla paylaşmak ve bir kısmını da evde tüketmek üzere 3'e taksim etmek tavsiye edilmiştir. Bir ayet. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Diyanet Radyo'nun aziz dinleyicileri, ben Mehmet Kemiksiz. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarım.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.
1: Kurtarıcı kurallar az sonra.
2: Merhaba, ben Mustafa Demirci. Kurban bizi Rabbimize yaklaştıran en güzel ibadetlerden bir tanesidir. Bu vesileyle başta Diyanet Radyo dinleyenlerimiz olmak üzere ülkemizin bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Güzelliklere, huzura, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.

0: iyi bayramlar.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 5. Mutluluğun formülü ne? Hayattan beklediğin her bir şey eğer seni bütünüyle kendine bağlıyorsa, arzu ve tutku haline dönüşmüşse bir tür put olmuştur. İbrahim aleyhisselamın kıssasını biliyorsun. Öyleyse al baltanı eline, arzu ve tutkuya dönüşmüş, seni sen olmaktan çıkaran bütün beklentilerini kır. Bil ki beklentin ne kadar çoksa, umutsuzluk sebebinde o kadar çoktur. Çünkü şu imtihan dünyasında bütün beklediklerinin olması imkansızdır. Bütün beklentilerin gerçeğe dönüştüğü tek yer cennettir. Öyleyse mutluluğun en kestirme yolu beklentileri azaltmaktır. Beklentilerini sıfırlayan kişi mutluluğun zirvesine ulaşan kişidir. Mutluluğun 3 altın anahtarı vardır. Kanaat, elindekiyle yetinmek, rıza, elindekinden hoşnut olmak, zühd, başkasının elindekine göz dikmemek. Bir şey daha var. Biz hayattan ve insanlardan beklentilerimizi sıfırladıkça bizi Allah da kullar da çok seviyor. İşte bunun ispatı. Bir gün bir adam Allah Resulüne gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda beni Allah da sevsin, insanlar da sevsin," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şunu söyledi: "Dünyaya karşı zahid ol, Allah seni sevsin. İnsanların ellerindekilere karşı zahid ol, insanlar seni sevsin." Öyleyse hem mutlu olmanın hem de Rabbimiz ve insanlar tarafından sevilmenin formülü tam da buradan geçiyor. Bizse dünyaya hırsla bağlandığımızda, insanların ellerindekilere göz diktiğimizde daha çok mutlu olacağımızı sanıyoruz. Böyle yaparak hem mutluluğu yitirip mutsuz oluyoruz, hem de Rabbimiz ve insanlar nezdinde sevilmeyen kişi konumuna düşüyoruz. Mevla bizleri kendisinin sevdiği ve insanlara da sevdirdiği kimselerden eylesin. 6. Akıllı diye kime denir? Günlük hayatta en sık kullandığımız sözcüklerin başında gelen akıl sözcüğünün gerçek anlamını biliyor musunuz? Arapça olan bu kelimenin asıl anlamı yulardır. Kendi başına buyruk hareket edip çöllerin derinliğine kaçıp gitmesiyle ünlü olan deve, eğer bir yularla bağlanıp zapt edilmezse ona sahip çıkmak mümkün olmaz. Devenin ne kadar uçar kaçar bir hayvan olduğunu Peygamberimizin şu hadisindeki benzetmeden de biliyoruz. Kur'an'ı sürekli tekrarlayın. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o, devenin yularından kaçıp kurtulmasından daha fazla insanın hafızasından kaçar. Öyleyse şu soruyu soralım. İnsanı hayvanlardan ayıran, onu en üstün varlık kılan yönü akıllı bir varlık olmasıdır. Nitekim filozoflar bile insanı tanımlarken düşünen canlı diye tanımlamışlar. Peki niçin insanın bu özelliğine devenin yuları için kullanılan akl sözcüğü verilmiş? Çünkü aklın asli özelliği, insanı gayrimeşru olan arzu ve isteklerine engel olması, nefsine uymaktan alıkoymasıdır. Akıl, insanın iç dünyasındaki fren gibidir. Arabanın freni olmadığını veya tutmadığını bir düşünsenize, böyle bir arabanın sürücüsü ya kendisinin ya da başkasının canına ve malına zarar vermez mi? İşte akıl doğru düzgün kullanılırsa insanı dizginler, gayrimeşru arzularına set çeker, insanın dosdoğru yolda yürümesini sağlar. Bir kimse eğer meşru olmayan arzu ve isteklerine boyun eğiyor, helal haram demeden nefsine uygun bir şekilde yaşıyorsa o kimse zeki olabilir ama akıllı asla. Bu gerçeği öğrendikten sonra şu hususu net olarak söyleyebiliriz. Kendisini yaratan Rabbini tanıyıp ona boyun eğmeyen, onun istek ve arzularını kendi nefsinin istek ve arzularına tercih etmeyen, nefsinin gayrimeşru isteklerinin peşinde giden bir kimse, hangi zeka düzeyine, rasyonel düşünme gücüne, kültürel birikime, bilgi ve beceri seviyesine sahip olursa olsun, Allah'ın mizanına göre akıl sahibi değildir. İşte şimdi Allah Resulü'nün niçin şöyle buyurduğunu daha iyi anlıyoruz. Akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kimse ise nefsinin arzularına uyan ve Allah'tan temennilerde bulunan kimsedir. Bu hadisten akıllı kimsenin 3 özelliğinin bulunduğu anlaşılmaktadır. A. kendine üstün, yüksek bir ideal ve hedef belirlemesi ve hedefe giden yolda azmini bileyip güçlüklere sabretmesi. C. Hedefe ulaşmak için elinden gelen çabayı ortaya koyması. Bu maddelere kısaca bakalım. 1. Gayeniz, hedefiniz, idealiniz yüksek değilse daha iyiye ulaşabilecekken daha düşüğe razı olmuş olursunuz. Bu ise akıl sahibi bir kimsenin asla razı olmayacağı, olmaması gereken bir şeydir. Himmetini yüksek tutmak insanın içinde bulunduğu ortamda, iştigal ettiği konuda, mesleğinde, okulunda, işinde en üst nokta neyse oraya ulaşmayı hedeflemesidir. Niceleri aslında şu an bulunduğundan çok daha iyi bir konuma gelebilecek durumda olduğu halde sırf himmetlerini yüksek tutup kendilerine üstün hedefler belirlemedikleri için kabiliyetlerini boşa tüketip heba olmuşlardır. Tam da bu sebeple Allah Resulü ashabına şöyle buyurmuştur. Allah'tan cenneti isteyeceğinizde Firdevs cennetini isteyin. Çünkü o cennetlerin en üstünüdür. 2. Gaye ve idealiniz ne kadar yüksek olursa olsun, eğer sizi o himmete ulaştıracak azminiz, sabrınız, kararlılığınız yoksa yarı yolda kalırsınız. Karşılaştığınız ilk zorlukta pes edersiniz. Ama azminiz, himmetinizin yüceliğine denk bir yükseklikteyse, zorluklar sizi yıldırmaz, daha da güçlendirir. Tam da bu sebeple Allah, Uhud yenilgisi sonrasında bir bocalama yaşayan ashab-ı kirama, onların azimlerini tazelemek için şöyle buyurmuştu. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz, üstün olan sizlersiniz. 3. Himmetiniz ve azminiz ne kadar üstün olursa olsun, eğer o hedefe ulaşmak, o ideali gerçekleştirmek için kapasitenizi son sınıra kadar zorlamıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmıyorsanız, o zaman idealinize gerçekten sadık olamazsınız ve varmak istediğiniz yere varamazsınız. İşte bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yolda konakladığı takdirde başına bir kötülük gelmesinden korkarsa geceden yola düşer. Kim ki geceden yola düşerse hedefe ulaşır. Dikkat edin, Allah'ın satışa sunduğu mal cennet pahalıdır. Rabbim himmetimizi âli, azmimizi kavi, sayimizi kâfi eylesin. Rabbimiz bizleri gerçek anlamda akıl sahiplerinden eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Diyanet radyolarımızın kıymetli dinleyicileri, merhabalar. Bendeniz Murat Eroğul. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Nicelerine sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerinizle kavuşmanızı Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Sağlıkla kalın, muhabbetle kalın, Allah'a emanet olun. El açan

0: Günün duası.
1: Efendimiz sevgili kızı Fatıma'ya akşam sabah şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Ey diri olan Allah'ım, ey zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım, rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah eyle. Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimle baş başa bırakma.
2: Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, ben Deniz Murat Necipoğlu. Mana itibariyle de yakınlaşmak anlamına gelen Kurban Bayramı'nın kurbanlarımızla Rabbimize, bayramın coşkusuyla da Müslüman kardeşler olarak aramızdaki yakınlaşmaya vesile olmasını diler. Hem tüm İslam aleminin, hem asil memleketimizin tüm asil insanlarının ve siz çok çok kıymetli Diyanet Radyo dinleyenlerinin kurban bayramlarınızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Sağlıcakla kalınız efendim.

aydınlığa. Bir başka nurlu doğacak bugün güneş, fecre ve on geceye yemin eden Allah'ın adıyla. Kainat üstüne yemin edilen Zilhicce'nin 10. gününe ve kutlu bir fecre gibi bu sabah, güneş kızıldan sarıya döndükçe, tertemiz ve arınmış bir güne uyanacak Ademoğlu ve kainat. Bugün kurbanın ilk günü. Şehadet eden minareleriyle göğe uzanan Allah'ın evleri dolup taşar bugün. Ölümün içindeki dirilişe hazırlanmak için tekbirlerle huzura durur ve Allah'ın yüce adıyla namaz kılar insanlar. Öyle bir cemaattir ki bugün gök kubbe altında toplananlar, omuz omuza dayanmışlardır ve saf saf el bağlayarak durmuşlardır yüce huzura. Boyunları edepten göğüslerine kadar eğilmiştir onların ve gönüllerindeki tevekkülü Rabbe sunmaktır dilekleri. İşte bu kutlu cemaatin imamı, adı salihlerden yazılan ve Allah'ın sadık dostu olan Halilullah'tır. Halilullah. Ve öyle bir topluluk daha vardır ki, kefeni andıran bembeyaz yünleriyle, teslimiyete bürünmüş simsiyah gözleriyle, kıvrılmış boynuzları ve tırnaklarıyla saf saf dizilmişlerdir hepsi. Onlar ki sabredenlerden bulunmayı ve üzerlerine Allah'ın adının anılmasını beklerler, kutlu ve şerefli bir teslimiyet içinde. Onların önünde adı teslimiyetle anılan, sabredenlerin en hayırlılarından olan ve Efendiler Efendisi'nin mübarek nurunu şerefli alnında taşıyan İsmail vardır. İsmail'in alnındaki nuru kurtaran kınalı koçun soyundan geliyordur bu kurbanlıkların hepsi. Bizim İsmail'in soyundan geliyor oluşumuz gibi.

Ey yeryüzü ve ey insanlar, arınma vaktidir şimdi. Bugün yeryüzünde fesat çıkaracak ve haksız yere kan dökecek insanlar mı yaratacaksın diye sual eden melekler ar edecek sözlerinden. Çünkü bugün kanlar Allah'a yaklaşmak için, takvada yükselmek için ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizin rızası için akacak. Bugün onun rızası için kurban kesilen her yer, ilk kurbanın kesildiği yer olan Mina'dır. Bıçağı elinde tutan her yiğit İbrahim'in tevekkülünden, bıçağın altına yatan her koç İsmail'in sabrından bir parça taşır. Sözünün erleri ve sadık kullar teslimiyet içindedir. Bugün bir yanda kanları yere düşmeden Allah katında makbul olan kurbanlar, diğer yanda çetin bir imtihandan geçmiş, senden geleni senin adını anarak sana yaklaşma vesilesi olarak kurban ettik diyerek arınmış Ademoğulları vardır. Ve onlar da senin yolunun kurbanlarıdır.

0: iyi bayramlar.
1: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
2: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk değerli hocam. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
2: İyisiniz. Elhamdülillah hocam. Çok şükür bizler de iyiyiz. Kıymetli Hocam bugün hayatımızın her anında önemli olan bir konuyu konuşmak isteriz. Duanın öneminden bahsedebilir miyiz Kıymetli Hocam?
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli hocam, dua sizin de ifade ettiğiniz gibi hayatımızın her alanında her zaman bizim için çok önemli bir husustur. Çağırmak, istemek, yardım dilemek manasına gelen dua esas itibariyle insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini sade ve sadece ona yöneltmesi ve ondan istemesidir. Değerli hocam, insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması manasına gelen dua, Allah ile kul arasındaki en önemli irtibattır, iletişim vasıtasıdır.
2: Aynı zamanda bir yöneliş, öyle mi hocam?
3: Elbette ki duanın yöneliş olduğunu bize günlük kıldığımız 5 vakit namazda, namazımızın efendim her rekatında İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyerek aslında bunu ifade ederiz. Ya Rabbi, ancak ve ancak sana ibadet ederiz. Ancak ve ancak senden yardım dileriz. Bu ifadeyi söyledikten sonra mümin Allah'a dua etmeye başlar. İhtinas sıradal müstakim. Ya Rabbi, beni dost doğru olan yola ilet. Ki bu yol kendisine nimet verdiğin peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların, salihlerin yoludur diye dua edip ondan sonra Ya Rabbi, beni kendisine gazap ettiklerin ve kendisini lanetlediklerin, yolunu şaşırmışların yoluna iletme, onların yolundan uzak tut diyerek biz duamızı Rabbimize yönlendirmiş oluruz.
2: O halde namaz da bir dua mıdır aynı zamanda?
3: Elbette ki zaten namaz salat kelimesiyle Arapça ifade edilir ve salat kelimesinin kelime manası, sözlük manası ise duadır. Biz Rabbimize yönelerek namazımızı kılar ve belli özel hareketlerimizle, okuduğumuz dualarla, surelerle, ayeti kerimelerle Rabbimizden niyaz ederiz, Rabbimizden dilemiş oluruz. Muhterem hocam, duada her zaman Allah'ı yüceltme ve Allah'ı yüceltirken de ondan istekte bulunma durumu söz konusudur. Yani dua istediğimiz makam elbette ki çok yücedir ve o makamdan bir şey isterken de biz her zaman zikir ve ibadetle bu isteklerimizi yapmış oluruz. Bu bağlamda duada biri zikir, biri de saygı olmak üzere 2 unsur vardır. Yani hem Allah'ı zikrederiz, hem ona saygıda bulunuruz. Bununla birlikte de Yüce Rabbimizden bir şeyler isteriz. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki dua ibadetin özüdür. Bu sebepten dolayı bizler Allah'a dua eden zavallı kullarız. Yüce Rabbim bu bağlamda bize buyuruyor ki de ki ey Muhammed, yani Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i hitap olarak buyuruyor. De ki ey Muhammed, duanız, yani Allah'a olan kulluğunuz, saygınız, isteğiniz, talepleriniz olmasa Rabbim size niye değer versin? İşte demek ki Rabbimizin bize değer vermesi ona dua etmemizden geçer. Biz de her yönelişimizde Allah katında dua ile, ibadetle, onu yüceltmekle ve ondan bir şeyler isteyerek Allah katında değerimiz ortaya çıkar. Bu bağlamda şunu da ifade edelim. Bu çok önemlidir değerli hocam. Buraya kadar anladık ki biz ancak ve ancak Allah'tan isteriz. Ancak ve ancak ona ibadet ederiz. Ancak ve ancak ona yöneliriz. Onun için Allah'tan başka hiçbir kimseden, hiçbir nesneden, hiçbir şeyden bir şey istemeyiz. Putlardan ve putçuluğa götüren her türlü şeyden uzak dururuz. Rabbim bizleri Allah'tan başka bir şey isteyen kimselerden eylemesin. Dünyalığımızı da, ahiretliğimizi de, maddeyi de, manayı da biz sade ve sadece Allah'tan isteriz. Borçlu oluruz, ya Rabbi borcumuza eda nasip et deriz. Hasta düşeriz, ya Rabbi hastalığımıza deva ver deriz. Aynı şekilde bizler sıkıntılı duruma düşeriz, ya Rabbi bizi sıkıntıdan kurtar deriz. Ama her zaman ağzımızı açtığımızda ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye ancak ve ancak Allah'tan dileriz.
0: İfade ettiğiniz üzere dua aynı zamanda Peygamber Efendimizin hadisinde ifade edilen kulluğun özü olduğu için aslında varlığımızın da bir sebebi olmuş oluyor. Varlığımızın sebebi olan dua için, kabul olması için ön şart var mıdır kıymetli hocam?
3: Değerli hocam, çok güzel buyurdunuz, çok güzel ifade ettiniz. Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Siz ancak bana ibadet edesiniz diye ben sizi yarattım. İşte biz yaratıldık ki Allah'a ibadet edelim. İbadet ederken de Rabbimize saygı gösteririz ve ondan bir şeyler dileriz. Ondan dolayı Allah'tan bir şey istediğimiz zaman, Yüce Rabbimizin huzurunda ona el açtığımız zaman bazı hususlara dikkat etmemiz gerekir. Ve onunla birlikte yalvarırsak, niyaz edersek, yakarırsak dualarımız Allah'ın izniyle, Rabbimin inayetiyle kabul olur. Bu bağlamda duadan önce kesinlikle tövbe istiğfar etmeliyiz. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul olmaya layık değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram ise böyle bir kimsenin duası nasıl kabul olur? Demek ki evvela tevbe istiğfar edip günahlardan uzak durmak lazım. Duamızın kabul olması için değerli hocam. Ondan sonra dua etmeye başlarken evvela bütün övgüleri her şeyimizle, dilimizle, fiilimizle, kalbimizle, zihnimizle bütün övgüleri, yüceltme ifadelerini, hamdı, senayı Allah'a yapmamız gerekir. Ve Allah'ın yüce peygamberine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam ile duaya başlamamız. Yani ilk önce elhamdülillahi rabbil alemin, ondan sonra ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi dememiz gerekir. Ve duamızı böyle başladığımız gibi aynı şekilde duamızı da böyle bitirmemiz doğru olur değerli hocam. Ve dua ederken şöyle dememiz ashab-ı kiram tarafından bize öğretiliyor. Sahabeden bir tanesi şöyle dua ediyor. Allah'ım beni bağışla, bana acı. Bunu işiten Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et. Sonra ona salatu selam et. Sonra da yapacağın duayı yap. Bundan sonra başka birisi namaz kıldı. Namazdan sonra yine Allah'a hamd etti. Peygamber'e salatu selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey namaz kılan kişi, dua et, ki duan kabul edilsin. Yani hem Allah'a hamd edeceğiz, hem peygamberine salatü selam getireceğiz, hem de dileğimizi, isteğimizi, talebimizi yüce Allah'a ileteceğiz. Yine muhterem hocam, dua ederken içten tevazu ile yalvararak duamızı yapmamız gerekir. Yüce Rabbim şöyle buyuruyor: Rabbinize alçak gönüllülükle yalvararak ve için için dua edin. Çünkü o hiçbir zaman haddi aşanları sevmez. Allah karşısında kibirle dua edilir mi? Değerli hocam, bazen böyle camilerde veya cemaatlerde dua ediyoruz. Bakıyorum ki bazı kimseler böyle, yani ağzını bile kıpırdatmıyor. Diyorum ki inşallah içinden dua ediyordur. Ama böyle mütevazi bir şekilde amin, amin, ya Rabbi kabul et, kabul et diye bu dualara cevap vermemiz doğru olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Allah'a kabul edileceğini gerçekten inanarak dua ediniz. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak, umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez. O zaman dua ederken Rabbimizin katında küçüklüğümüzün farkına vararak, onu da yücelterek, tazim ederek dua etmemiz gerekir.
0: Tekrar toparlayacak olursak hocam, duanın adabında bir sıralama olarak kısaca ifade edebilir miyiz?
3: Yani duaya evvela tövbe istiğfar etmemiz gerekir. Ondan sonra hamd ve salatü selam getirmemiz, ondan sonra içten tevazu ile yalvararak dua etmemiz, duada ısrarcı olmamız ve bir de ümit ve korku içerisinde duaya devam etmemiz gerekir.
0: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Rabbim hakkıyla dua edip duasına icabet edilenlerden olmamızı nasip eylesin. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Selamünaleyküm. Ben Ömer Faruk Güney. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim inşallah huzurlu, mutlu, sevdiklerimizle birlikte güzel bir bayram geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.
1: Tarih ve mekan az sonra.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in tarih kokan şehirlerinden biri olan Foça'da bulunan Mehmet Paşa Kukavica Camii Şerifi'ne doğru yola çıkacağız. Drina Nehri'nin kıyısında yükselen bu zarif Osmanlı eseri yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Balkanlardaki Türk-İslam medeniyetinin ince zevkini ve derin izlerini günümüze taşıyan önemli yapılardan biri olarak kabul edilmekte. Sevgili dostlar, Foça Osmanlı döneminde Bosna eyaletinin dikkat çeken şehirlerinden biriydi. Ticaret yolları üzerinde bulunması, nehirlerle çevrili stratejik konumu ve ilim hayatıyla şehir uzun yıllar boyunca önemli bir merkez haline geldi. Osmanlı'nın bölgeye yerleşmesiyle birlikte Foça'da cami-i şerifler, medreseler, hanlar ve köprüler inşa edildi. İşte Mehmet Paşa Kukavica Camii Şerifi de bu dönemin en kıymetli eserlerinden biri olarak 18. yüzyılda şehrin silüetine dahil edildi. Cami-i Şerif ismini Bosna Valiliği görevinde bulunan Mehmet Paşa Kukavica'dan alır. Aslen Bosna'da olan Mehmet Paşa, Osmanlı devlet yönetiminde önemli görevler üstlenmiş devlet adamlarından bir tanesidir. Yaşadığı coğrafyaya kalıcı eserler bırakmayı amaçlayan Mehmet Paşa, Foça'da yaptırdığı bir cami ile yalnızca dini bir yapı değil, aynı zamanda sosyal hayatın merkezlerinden birini inşa ettirmiş oldu. Cami-i Şerif'in yapım tarihi 1751 yılı olarak kabul edilmekte. Mehmet Paşa Kukavica Camii, klasik Osmanlı mimarisinin Balkan coğrafyasındaki zarif örneklerinden biridir efendim. Yapının en dikkat çekici yönlerinden biri sadelikle estetiği bir arada taşımasıdır. Kesme taş kullanılarak inşa edilen yapı, tek kubbeli yapısıyla Osmanlı şehir camilerinin çok kıymetli örneklerinden birisidir. Kubbenin dengeli görünümü, ince ve zarif minaresiyle birleşerek Foça'nın tarihi dokusuna ayrı bir güzellik katmıştır. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimindeki sakin bir atmosfer olarak bize yansıyan taraf, elbette iç mekanın ne kadar sade ama bir o kadar da estetik bir yapıyla inşa edildiğinin göstergesidir. Ahşap işçiliği, pencere düzeni ve ışığın içeri süzülüş biçimi Osmanlı mimarisinin yalnızca görkem değil, huzur da aradığını gösterir bizlere. Mihrap ve minberdeki detaylarsa dönemin sanat anlayışını yansıtan ince örnekler arasında yer alır. Kıymetli dostlar, büyük şehirlerdeki ihtişamlı Selatin camilerinden farklı olarak burada daha içten, daha mahalleye yakın bir ruh hissedilmekte. Belki de Balkan şehirlerindeki Osmanlı eserlerini özel kılan şey tam olarak budur. Kıymetli dostlar, Foça şehri tarih boyunca pek çok zorluğa tanıklık etti. Özellikle 20. yüzyılın sonlarında yaşanan Bosna Savaşı şehirde derin yaralar bıraktı. Biliyoruz ki pek çok tarihi yapı gibi Mehmet Paşa Kukavica Camii Şerifi de bu süreçte zarar gördü. Cami-i Şerif'in bazı bölümleri tahrip edildi, çevresindeki tarihi doku büyük ölçüde yıprandı. Ancak savaşın ardından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla cami yeniden ayağa kaldırıldı. Çünkü Balkan halkı için yapılar yalnızca taş bina değillerdir efendim. Geçmişin, kimliğin ve hafızanın taşıyıcılarıdır. Cami-i Şerif'in çevresi de Osmanlı şehir anlayışının önemli izlerini taşımakta. Eskiden burada çarşı hayatı canlıydı. Cami-i Şerif'in avlusunda insanlar bir araya gelir, yolcular soluklanır, ilim halkaları kurulurdu. Sabah ezanı ile hareketlenen mahalle, gün boyunca Cami-i Şerif'in çevresinde şekillenen bir sosyal hayata dönüşürdü. Özellikle cuma günleri Foça'nın farklı mahallelerinden gelen insanlar burada buluşurlar, yalnızca ibadet ve taatle değil elbette, birlik duygusunu da kendi sosyal hayatlarına zerk edecek şekilde sohbete ve yakınlığa koyulurlardı. Rivayetlere göre Mehmet Paşa Kukavica, Cami-i Şerif'in inşası sırasında işçilerin ve ustaların çalışma şartlarıyla yakından ilgilenmiş, yapının sağlamlığı kadar estetiğine de önem verilmesini istemişti. Bu nedenle cami aradan geçen yüzyıllara rağmen hala zarafetini koruyan yapılardan biri olarak anılmakta. Balkanlarda pek çok Osmanlı eseri zamanın ve savaşların yıpratıcı etkisine maruz kalırken ayakta kalmayı başaran her yapı ayrı bir anlam taşımakta. Mehmet Paşa Kukavice Camii Şerifi de bunlardan bir tanesi. Kıymetli dostlar, Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kan bir aşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlara eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsın.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dostun iyi olunca ne dilersen dile. Yol alabilmen için yoldaşın iyi olmalıdır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

selamünaleyküm. Ben Grup Genç'ten Murat Polat. Bizler Grup Genç olarak tüm Diyanet Radyoları dinleyenlerinin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımızla tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Allah'a emanet olun.

Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.

Merhaba, ben Adem Karabey. Tüm Diyanet Radyoları dinleyicilerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 10 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 14 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Kurban Bayramı birinci gün. Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri yazarı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı. 1942. Arka sayfa. Günün konusu. Sahih bir kurban ibadeti nasıl olur? Kurban kesmek Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan müminlere vacip, diğer mezheplerin çoğuna göre ise sünnettir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesilici yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Kurban olabilmesi için kameri yıl esasına göre deve 5 yaşını, sığır ve manda 2 yaşını, koyun ve keçi ise 1 yaşını doldurmalıdır. 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban etinin kurban kesemeyen yoksullara dağıtmak, akraba, tanıdık ve komşularla paylaşmak ve bir kısmını da evde tüketmek üzere 3'e taksim etmek tavsiye edilmiştir. Bir ayet. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Gençler soruyor, az sonra.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de

0: sorandan çok duyana tesir etti kim bilir. Siz de sorularınızı zihninize saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradio.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Selman'ım. Sizleri sormalı.
0: Malum bugün Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak ediyoruz. Hamdolsun. Bayramınızı tebrik ediyorum ve bayram sizde ne gibi şeyler çağrıştırır? Siz de nerede o eski bayramlar diyenlerden misiniz diye sormak istiyorum, buyursunlar.
1: Selman Bey, bütün Müslüman kardeşlerimizin kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rızasına ulaşmak dileğiyle kesilen ve kesilecek kurbanları Yüce Mevlam kabul buyursun. Selman Bey, ben nerede o eski bayramlar dememeye çalışıyorum ve özen gösteriyorum. Çünkü zaman ve mekanın o zaman ve mekanda nelerin nasıl yapıldığıyla alakalı olduğuna düşünüyor ve inanıyorum. Bayramlardan hemen her yaşta o yaşa uygun lezzetler alınacağına inanıyorum. Zamana ve mekana böyle bir anlam yüklendiğinde bu zaman dilimini anlamlı hale getirmek için ben ne yapmalıyım sorusu ortaya çıkıyor. Bu soruya eğer doğru cevap vererek bütün söz, tavır ve davranışlarımızda o zaman ve mekana doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde işte anlam orada ortaya çıkıyor. Ben bayram deyince aslında Selman Bey, bu dünyanın koşturmacalarından yorulan gönüllerimizin huzuru için, rahatı için, esenliği için böylesi dini bayramlarımıza, kurban bayramlarımıza, Ramazan bayramlarımıza ve milli bayramlarımıza ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Günümüz hayat şartları insanın gönül dünyasını maalesef örseliyor. Trafik yoğunluğu, ekonomik sorunlar, aile içi sıkıntılar ve benzeri olumsuzluklar ister istemez insanı etkiliyor. Eğer bayramı bayram tadında yaşayabilirsek kanaatim o ki tüm bu koşturmaca arasında bize bir adeta bayram bir durup rahat bir nefes aldı. Bizi hatırlatıyor bayram. Aslında bizim ne olduğumuzu, yani bir anlamda sosyal bir varlık olduğumuzu hatırlatıyor. Yalnız yaşayarak bile büyük bir milletin mensubu olduğumuzu, yani insanlar belki yalnız bir evde yaşıyor olabilir ama diğer büyük bir aileyle, Müslüman aileyle aynı ana aynı değeri vermek ve bayram etmek bizi büyük bir millete aidiyet hissini bize hatırlatıyor ve bu anlamda bizi sosyalleştiriyor. Yani modernitenin neden olduğu manevi yaraları adeta bayram doğru geçirilmesi halinde sarıyor, sarmalıyor ve bizi kucaklıyor. Selman Bey, tabii bayram deyince ister istemez şunlar aklıma geliyor. Sadece bayram namazında bile camilerimizin dolup taşması bu anlamda benim ümidimi besliyor. Bu millet inançlı bir millet. Gerçekten bu sabah camilerimiz hem sabah namazında hem de bayram namazında çok ama çok neşelendi. Biz camilere, mescitlere nasıl bakıyoruz ama ben onların da birer yaşayan varlıklar olduğuna inanırım. Caminin halılarının, lambalarının, avizelerinin bayram ettiğine inanırım. O ayakkabılıkların bile, o namaz kılınacak, secde edilecek yerlerin kalmayıp da camide o gönüllü kardeşlerimizin tatlı tatlı koşturmacaları, yeni yeni ilave sergiler, yeni yeni kardeşlerimize namazlarını rahatlıkla kılabilmeleri için yaptıkları gayretler aklıma geliyor. Bütün bunlar aslında bizim bayramla birlikte nasıl büyük bir aile haline geldiğimizi gösteren güzellikler, güzel manzaralar. Bunlardan rahatsız olmuyorum. Allah'ın evi, camiler bayram sabahında o hale geliyor ki artık dolup taşıyor. Ben ama şöyle de bir beklentimi buradan ifade etmek istiyorum. Bayram sabahında bu kadar dolan camilerimizin istiyorum ki hiç değilse öğleyinde, ikindin ve diğer takip eden namaz vakitlerinde de bu sevinci yaşasınlar. Bu sevinçten halılar da, camilerimizin lambaları, ayakkabılıkları da nasibini alsın diye istiyorum. Tabii Bütün bunlar dünyamızı anlamlı hale getiren güzellikler, iyilikler. Yorgun dünyamızda tüm bu güzelliklere, iyiliklere ihtiyacımız var. Özellikle yeni yetişen kuşaklara bu anlamda iyi bir örnek olma adına bu iyilikleri devam ettirmek durumundayız. Bizi biz eden milli ve dini değerlerimizin başında bayramlarımız geliyor. Tabii bayram sohbetleri yapılıyor Selman Bey. Geçen defa da altını çizmeye çalıştım. Sohbetlerde ne olur? Ortak paydalarımızı öne çıkaralım. Eksik aramayalım. Kusur bulmaya çalışmayalım. İlle de taşı gediğine koymaya çalışmayalım. Bayramımızda bizi ziyarete gelene nasıl oldu da geldin, şu kadar zamandır gelmedin, gelmemiştin, yeni mi aklına geldi gibi sözler söylemek yerine iyi ki geldin kardeşim, Allah senden razı olsun diyelim. Bir tebessümümüzü eksik etmeyelim, esirgemeyelim, hoşça muamele edelim. Bayram ikramının en güzeli kalp kırmayan, gönül incitmeyen güzel kelimeler, güzel sözler olsa gerek. Yeni yetişen kuşakların bayramları bu anlamda doğru anlamlandırabilmelerini sağlayacak muhabbetler yapalım. Eğer biraz yaşça ileriysek, işte yavrularımızı hangi yaşta olursa olsun bir onlarla zaman geçirelim. Mesela şu beni üzüyor. Eğer bayramda bile çocukların eline işte bir yapay zeka ürününü verip biz rahat sohbet edelim diye çocukların onunla meşgul olmasını sağlayarak yapılacak sohbeti ben doğru bulmuyorum. Beni bağışlasın beni dinleyen kardeşlerim. Ne olur onların da anlayabilecekleri ve mümkünse katılabilecekleri. Gerektiğinde onları da iştirak ettirelim sohbetimizi ve onlar için de anlamlı hale gelsin. Ben eğer kürsüden vaaz ediyorsam bayram sohbetlerinde Selman Bey, bakıyorum cemaatimden çocuk yaşta insanlar varsa onları da içine alan cümleler kurmaya özellikle özen gösteriyorum. Çünkü eğer onları içine almadığımız zaman sohbetlerimizde onların belki yüksek sesle bağırmaları, koşturmaları, cami mekanında o heyecanı farklı bir şekilde tezahür ettirmelerini yaşıyoruz. Bundan da kimi zaman şikayet ediyoruz. Hem onların camiye gelmesini istiyoruz ama camide onların da bizim gibi büyükler gibi davranmasını bekleyecek kadar bir çıtayı yüksekten koyuyoruz. Aynı şekilde ev sohbetlerinde de, ziyaretlerde de yolda belki çocuğa ön bilgi verilebilir. İşte gittiğimiz ev şunun evi, orada şunun için gidiyoruz. Şöyle şöyle bir ziyaretimizin süreçleri olacak diye çocuğu ziyaretlere hazırlamak bizim o çocuğun yarına dönük bayramlarını bayram tadında yaşamalarının ilk temellerini böylece biz atacağız. Selman Bey, mesela bu dönemde otogarlarda, tren istasyonlarında, havalimanlarında yoğunluklar yaşandı değil mi bayram vesilesiyle? Bundan da ben doğrusu özel anlamlar çıkarıyorum. Diyorum ki bizim insanımız bayrama özel değer veriyor. Doğup büyüdüğü yerleri, memleketlerini, aile büyüklerini ziyaret için yollara düşüyor diye düşünüyorum. Bazen ben böyle düşünürken bazı arkadaşlarım da diyor ki ya Ulvi Hoca sen de aşırı iyi niyetlisin. Tatil beldelerine gidiyorlar. Kendi memleketlerine, anne babalarının olduğu yerlere değil de işte birazcık da hele bayram tatili uzadığında şöyle. Tabii gönül arzu eder ki bu tatili, bayram iznini aile büyükleriyle geçirmeyi tercih etsinler. Ama eğer tatile gidiyorlarsa biz tatilde de Müslümanız. Tatilde de Allah'ın kuluyuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Artık yapay zeka dediğimiz haberleşme imkanları alabildiğince elimizde. Ne olur eğer ailemizden uzakta geçiriyorsak bayramı, açalım telefonu, görüntülü açalım. Annemizin, babamızın, hayattalarsa dedelerimizin, ninelerimizin bayramlarını tebrik edelim. Hiç değilse bayramın havasını sanal ortamda da olsa idrak etmeye çalışalım. Bunu artık üstünü, bir insanın üstünü ne olur çizmeyelim. Bayramda ziyaretimize gelmedi diye ona karşı bir tavrı ve kalıcı bir ona karşı ceza vermeyelim. Ve ne olur dualarımızda şunları eksik etmeyelim. Evet biz başımızı yastığa canımızdan, malımızdan, namusumuzdan emin olarak koyabiliyoruz. Böylesi güzel bir memlekette özgür, hür bir şekilde yaşıyoruz ama bizi bir buruk bir bayram sevinci de yaşıyoruz değil mi? Mesela Gazze'de, Filistin'de, dünyanın pek çok yerinde yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimiz bayramı gözü yaşlı geçirenler var. Ailelerinden uzakta geçirenler var. Onlara dua edelim. Hastanelerde geçirenler var. İlaç tedavisiyle geçirenler var. Kapısı açılmayan aile büyükleri var. Efendim, huzur evlerinde kalanlar var değil mi? Bütün bunları da idrak edelim. Biz böyle bir toplumuz. Biz Müslümanız. Müslüman, diğer Müslüman kardeşlerinin de tebessüm etmesini, bayramdan tat almasını en az kendi tebessümü kadar, kendi mutluluğu kadar, kendi huzuru kadar anlamlı ve değerli. Cenab-ı Hak bütün Müslümanların kurban bayramlarını ağız tadıyla geçirmesini nasip eylesin. Nice böylesi güzel günlere huzurla, barış ve esenlikle kavuşmayı lütfeylesin.
0: Amin hocam, inşallah, sağolunuz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Vakti geldik de hemen eyle vuzu. Masivadan dehenü destini yu. Giydir endamına piraheni nur. Olasın layıkı divanı huzur. Vakti geldiği zaman hemen abdestini al. Dünya ile ilgili şeylerden elini ve ağzını yıka. Dünyayı unut. Böylece bedenine nurdan bir gömlek giydir ki Allah'ın huzurunda o divana layık bir kul olasın.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminim.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de kurban bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 10 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 14 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Kurban Bayramı birinci gün. Hak Dini Kur'an Dili tefsiri yazarı Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın vefatı. 1942. Arka sayfa. Günün konusu. Sahih bir kurban ibadeti nasıl olur? Kurban kesmek Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre akıl sağlığı yerinde hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan müminlere vacip, diğer mezheplerin çoğuna göre ise sünnettir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Kurban olabilmesi için kameri yıl esasına göre deve 5 yaşını, sığır ve manda 2 yaşını, koyun ve keçi ise 1 yaşını doldurmalıdır. 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban etinin kurban kesemeyen yoksullara dağıtmak, akraba, tanıdık ve komşularla paylaşmak ve bir kısmını da evde tüketmek üzere 3'e taksim etmek tavsiye edilmiştir. Bir ayet. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.

Merhaba, ben Ahmet Özhan. Cenab-ı Hak'tan Kurban Bayramımızın, yani Kurbiyet Bayramımızın, yani Cenab-ı Hak'tan uzak değil, Cenab-ı Hakk'a çok yakın olduğumuzun farkındalığına eriştiğimiz bu mübarek günlerin milletim ve cümle İslam alemi hakkında hayırlara vesile olmasını bütün kalbimle niyaz ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar, hayırlı bayramlar.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Ülkemiz radyoculuk dünyasında göz bebeğimiz Diyanet Radyomuzun çok saygıdeğer dinleyicileri, hanımefendiler ve efendiler, kıymetli gençler ve sevgili yavrularımız, sizleri hürmetle, saygıyla ve gönlüm dolusu muhabbetlerimle selamlıyorum. Bendeniz Halil Necipoğlu kardeşiniz. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam milletleri başta olmak üzere insanlığa dilerim hayır ve esenlikler getirmiş olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun duam ile hoşça zatınıza, hoşça bakınız lütfen diyorum ve sizleri çok seviyorum.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Düşünce geçmişe ve geleceğe bağlıdır. İnsan bu ikisinden uzaklaşınca güçlükler çözülür gider. Ey kardeş, sen ancak bir düşünceden ibaretsin. Ondan başka neyin varsa kemiktir, kıldır. Eğer düşüncen manevi varlığın gül ise, sen de gül bahçesi olursun. Eğer gül suyu gibi latifsen, hoş kokuyorsan, insanlar seni başlarına, yanaklarına sürerler. Eğer pis kokuyorsan, dışarıya atarlar. Koku satanların tablalarını seyret. Her cins kokuyu kendi cinsinin yanına koymuşlar. Cinsleri kendi cinsiyle karıştırırlar. Bu uygunluktan bir güzellik, bir süs meydana getirirler. Renkleri ayırt etmeyi ise göz bilir. Lali taştan göz ayırt eder. İnciyi de süprüntüyü de göz tanır. Onun içindir ki toz toprak gözü incitir.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
0: Reklam.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşları eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram olur.

Ben Hasan Sağındık. Diyanet Radyo dinleyicilerinin mübarek Kurban Bayramı'nı İsmailce bir teslimiyetle kutluyorum. Allah tekrarını nasip etsin.

0: iyi bayramlar.
1: Hüsnü Hal.
0: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleri. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Günün duası.
1: Efendimiz, sevgili kızı Fatıma'ya akşam sabah şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Ey diri olan Allah'ım, ey zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım, rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah eyle. Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimle baş başa bırakma.

merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri. Bendeniz Veysel Dalsal'dı. En içten dileklerimle Kurban Bayramımızı tebrik ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim efendim.

Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.

Sabır kıl, etme umurunda şitab. Sabır miftahı fereçdür berbab. Sabırdır ukde kuşayı herkar. Erişir sabr ile subha şebitar. İşlerinde acele etme, sabret. Sabır ferahlığın, rahatlığın ve genişliğin anahtarıdır. Her işin düğümünü çözen sabırdır. Karanlık gece bile sabreder de sabaha erişir.

0: geçer. Kapında kul var sultandan geçer.
1: Merhaba, ben Agah. Diyanet Radyo'dan sesimin ulaştığı tüm din kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Hayırlı güzel günlere haberci olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğru insan söylediğiyle düşündüğü bir olandır. Onun dışı nasılsa içi de öyledir. İnsan gönlünü çıkarıp avucunu alarak utanmadan dolaşabilmelidir.

Merhaba, ben Adem Karabey. Tüm Diyanet Radyoları dinleyicilerinin mübarek kurban bayramlarını tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.
1: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma, aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm, yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhu

omuza sızan bir zehir. Kurbansa, nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsanın nurunu, kemalini artıran lokma, helal kazançla elde edilen lokmadır. Haram lokmaysa kandilimize konunca kandili söndüren yağa benzer. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan haset, hile doğarsa, bilgisizlik, gaflet meydana gelirse, sen o lokmanın haram olduğunu bil. Hiç buğday ektin de arpa çıktığını gördün mü? Hiç atın eşek yavrusu doğurduğu görülmüş mü? Lokma tohumdur. Düşünceler onun mahsulü. Lokma denizdir, fikirler o denizin incileri. Ağza alınan helal lokmadan Allah'a hizmet ve öteki alem arzusu doğar.

Merhaba Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Alp Arslan. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor. İslam aleminin bayramını canı gönülden kutluyorum. Efendim, trafik kazalarının yaşanmadığı, dargınların barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği, gönüllerin hoş edildiği nice bayramlara sevgi, saygı ve hürmetlerimle. Hayırlı bayramlar.

düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de kurban bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, İşte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Adaletin Gölgesinde. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hikayesi bir baba oğul hikayesi olarak devam ediyordu. Hazreti Davut ve Süleyman yine birlikte sohbet ederken birbirlerinden şikayetçi olan iki kişi içeri girdi. Birisi çiftçi, diğeri ise çobandı. Hazreti Davut sordu.
2: Hanginiz şikayetçisiniz?
1: Çiftçi bir adım öne çıkıp, benim efendim.
2: Nedir şikayetin?
1: Benim verimli bir tarlam var. Görseniz bakmaya kıyamazsınız. Bu sabah tarlaya gittiğimde bir de ne göreyim? Bir koyun sürüsü tarlanın altını üstüne getirmiş. Çok büyük zararım var.
2: Hazreti Davut, kiminmiş bu koyunlar öğrenebildin mi?
1: Çiftçi çobanlık yapan komşusunu göstererek, evet, çobanlık yapan komşumun hayvanlarıymış. Hazreti Davut çobana sordu.
2: Doğru mu dedikleri?
1: Evet efendim.
2: Neden koyunlarına sahip çıkmadın?
1: Normalde her akşam hayvanları ağla koyar kapıyı kapatırım. Dün gece de öyle yaptım. Ama nasıl olmuş bilemedim. Ya rüzgardan kapı açılmış ya da koyunlar bilemediğim başka bir sebepten dışarı çıkmış. Hayvan bu sonuçta. Taze ekinleri görünce yemişler işte.
2: Elbette hayvanlar suçlanamaz.
1: Ama hayvanların sorumluluğu sahibinde olduğundan burada suçlu olan sensin. Hazreti Davut tarladaki zararı hesaplattı. Zararın koyunların parasına denk olduğuna kanaat getirdi. Ve hükmünü şöyle söyledi. Ekin sahibinin zararı, tarlaya zarar veren koyunların fiyatına denk düştüğünden, koyunların tarla sahibine verilmesine karar verdim. Hazreti Davud'un verdiği bu karar koyunların sahibini çok üzdü. Duyguları yüzünden okunabiliyordu. Yine de bir şey söylemeyip Hazreti Davud'un verdiği hükme razı oldu. O ana kadar konuşmaları sessizce dinlemekte olan Süleyman, "Babacığım, müsaade ederseniz bir şey söyleyebilir miyim? Kararınızın isabetinden elbette şüphem yok. Bu kararınızla ekin sahibinin zararı karşılanmış olacak. Ama düşünüyorum da ekinler nasılsa zamanla toparlanıp eski halini alacak. O gün geldiğinde çoban her şeyden mahrum olacak. Bu durumda çiftçi iki kat kâr ederken çoban tamamen mağdur olacak. Hazreti Davut biraz düşününce oğlu Süleyman'ın bu değerlendirmesini haklı buldu.
2: Senin başka bir fikrin var galiba.
1: Süleyman tane tane konuşmaya başladı. Babacığım, izninizle meselenin şöyle de karara bağlanabileceğini düşünüyorum. Tarlaya zarar veren koyunlar tarla sahibine geçici olarak verilebilir. Koyunların sütünden yararlanılır. Koyunların sahibi de tarlanın bakımını üstlenir. Tarla zarardan önceki hale geldiğinde hadise yaşanmamış gibi olur. Herkes kendi malını geri alır. Bu karar çobanı çok sevindirdi. Hazreti Davut, bu değerlendirmenin benim kararımdan daha isabetli olduğu açıktır. Ben kendi kararımı geri çekiyor ve onun yerine Süleyman'ın kararını onaylıyorum. Süleyman mahcup bir eda ile başını öne eğerken çoban ve komşusu memnun bir şekilde oradan ayrıldılar. Bu gelişmeler Hazreti Süleyman'ın bilgi ve anlayışıyla bir lider olabilecek yeterlilikte olduğunu gösteriyordu. Yüce Allah'ın takdiri de bu yönde oldu. Hazreti Davud'a yerine geçecek olan çocuğunun Süleyman olduğunu ve bunu Süleyman'a tebliğ etmesini emretti. Hazreti Davud, Yüce Allah'ın bu takdiri üzerine şükredip şöyle dua etti. Rabbim, beni yalnız bırakmayıp her zaman ihsanda bulunduğun gibi oğlum Süleyman'a da ihsanda bulun. Yüce Allah, Hazreti Davud'a şöyle seslendi. Süleyman'a de ki, eğer o da senin gibi bir kul olarak gösterdiğin teslimiyet gibi kulluğunu gösterirse,
2: sana yaptığım ikram ve ihsanları ona da yaparım. Hazreti Davud halkı için hükümdar, ümmeti için peygamberdi. Yaşadığı sürece hem onların dünya hayatını ilgilendiren meselelerle ilgilendi, hem de dini görevlerini yerine getirmelerine yardımcı oldu. Kral olarak oğlu Süleyman'ın çok yardımlarını gördü. Vefat edeceği zaman yerine oğlu Süleyman'ı tayin etti ve ona bazı konularda tavsiyelerde bulundu. Oğlum, her canlı muhakkak ölümü tadacak. Bu dünya geçici, ahiret yurduysa kalıcı. Dünyada ister zengin, ister fakir, ister melik, ister halktan birisi ol. Yüzün hep ahirete dönük olsun. Ahiretteki saadet dünya saadetinden daha güzeldir. Ben kavmim için büyük bir mabet inşa etmek istedim. Birçok engeller çıktı. Görüyorum ki onu tamamlamak bana nasip olmayacak. Sen onu daha sonra temellerinden başlayarak yeniden yükselt. İnsanlar orada namaz kılsınlar ve bol bol Allah'ı zikretsinler. Babasının sözünden çıkmayan ve her zaman ona itaat eden Süleyman söz verdi. Söz veriyorum babacığım. Allah'ın bana vereceği ikram ve ihsanları ümmetimin selameti için harcayacağım. Rabbimin yardımıyla mescidi de yeniden inşa edeceğim. Hazreti Davud devam etti. Her ağacın meyvesi olduğu gibi peygamberlik ağacının da meyvesi son peygamberdir. Ne zaman geleceğini Allah bilir. Sana vasiyet ettiğim gibi sen de çocuklarına vasiyet et. Onun zamanında yaşayanlar ona iman etsin ve onun yanında saf tutsun. Çünkü onun şanı çok yücedir. Ona tabi olanlar da bu şereften pay sahibi olacaktır. Hazreti Davud bunun gibi daha birçok nasihatte bulundu. Son günlerini her zamanki gibi ibadet ve itaatle geçiren Hazreti Davud, mihrapta secdeye vardığı bir anda ruhunu Allah'a teslim etti. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud'un vezirleri onun vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydular. Büyük bir kalabalığın katıldığı törende dualarla defnedildi.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

çöktüğü vakit geceye ve kuşluk vaktine andolsun ki bugün yırtılarak çıkacak karanlıklar aydınlığa. Bir başka nurla doğacak bugün güneş, fecre ve on geceye yemin eden Allah'ın adıyla. Kainat üstüne yemin edilen Zilhicce'nin 10. gününe ve kutlu bir fecre gibi bu sabah, güneş kızıldan sarıya döndükçe, tertemiz ve arınmış bir güne uyanacak Ademoğlu ve kainat. Bugün kurbanın ilk günü. Şehadet eden minareleriyle göğe uzanan Allah'ın evleri dolup taşar bugün. Ölümün içindeki dirilişe hazırlanmak için tekbirlerle huzura durur ve Allah'ın yüce adıyla namaz kılar insanlar. Öyle bir cemaattir ki bugün gök kubbe altında toplananlar, omuz omuza dayanmışlardır ve saf saf el bağlayarak durmuşlardır yüce huzura. Boyunları edepten göğüslerine kadar eğilmiştir onların ve gönüllerindeki tevekkülü Rabbe sunmaktır dilekleri. İşte bu kutlu cemaatin imamı, adı salihlerden yazılan ve Allah'ın sadık dostu olan Halilullah'tır. Halilullah. Ve öyle bir topluluk daha vardır ki kefeni andıran bembeyaz yünleriyle, teslimiyete bürünmüş simsiyah gözleriyle, kıvrılmış boynuzları ve tırnaklarıyla saf saf dizilmişlerdir hepsi. Onlar ki sabredenlerden bulunmayı ve üzerlerine Allah'ın adının anılmasını beklerler, kutlu ve şerefli bir teslimiyet içinde. Onların önünde adı teslimiyetle anılan, sabredenlerin en hayırlılarından olan ve Efendiler Efendisi'nin mübarek nurunu şerefli alnında taşıyan İsmail vardır. İsmail'in alnındaki nuru kurtaran kınalı koçun soyundan geliyordur bu kurbanlıkların hepsi. Bizim İsmail'in soyundan geliyor oluşumuz gibi.

Ey yeryüzü ve ey insanlar, arınma vaktidir şimdi. Bugün yeryüzünde fesat çıkaracak ve haksız yere kan dökecek insanlar mı yaratacaksın diye sual eden melekler ar edecek sözlerinden. Çünkü bugün kanlar Allah'a yaklaşmak için, takvada yükselmek için ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizin rızası için akacak. Bugün onun rızası için kurban kesilen her yer, ilk kurbanın kesildiği yer olan Mina'dır. Bıçağı elinde tutan her yiğit İbrahim'in tevekkülünden, bıçağın altına yatan her koç İsmail'in sabrından bir parça taşır. Sözünün erleri ve sadık kullar teslimiyet içindedir. Bugün bir yanda kanları yere düşmeden Allah katında makbul olan kurbanlar, diğer yanda çetin bir imtihandan geçmiş, senden geleni senin adını anarak sana yaklaşma vesilesi olarak kurban ettik diyerek arınmış Ademoğulları vardır. Ve onlar da senin yolunun kurbanlarıdır.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sevgili kızı Fatıma'ya akşam sabah şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Ey diri olan Allah'ım, ey zatı ile kaim olan, her şeyin var.

varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım, rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah eyle. Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsimle baş başa bırakma.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.
1: Sizleri hürmetle, muhabbetle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a. Salat ve selam, sevgili Efendimiz, rehberimiz, iki cihan serverimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına ve onun izinden yürüyenlerin üzerine olsun. Efendim, bir arefenin gözyaşını, bir vakfenin duasını, bir haccın heyecanını, bir tavafın heyecanını geride bırakırken bugün ümmet olarak yeni bir bayrama, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu, sevincini, huzurunu yaşıyoruz. Elhamdülillah. Efendim, bu mübarek gecede hac ibadetini yerine getiren milyonlarca kardeşimizle birlikte aynı duada ellerimiz aynı semaya yükseliyor. Rabbimiz ibadetlerimizi makbul, haccımızı mebrur, dualarımızı kabul eylesin, bayramımızı mübarek eylesin inşallah. Efendim, bu anlamlı gecede stüdyomuzda Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamızı ağırlamanın mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Muhterem Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar dileriz.
2: Hoş bulduk. Bayramımız mübarek olsun. Hayırlar getirsin bizlere, ülkemize, milletimize, insanlığa güzellikler getirsin. Amin. Cenab-ı Hak bu güzel rahmet günleri hürmetine insanlığa nefes aldıracak güzellikler lütfetsin inşallah. Söylediğiniz gibi kutlu bir beldedeyiz, emin bir beldedeyiz. Her köşesinde Efendimizin kokusunu hissettiğimiz güzel bir şehirdeyiz. Benim hep içimde bir şeyler kopar. Efendimizin beni senden çıkarmasalardı ben seni terk etmezdim der burası için. Ve o hüznü hep ben kendi içimde yaşarım. Efendimizin o taşıdığı. Çünkü hakikaten Medine'yi mürevvere yapmıştır ama Efendimiz kutlu bir şehir haline getirmiştir. Ama gönlü doğup büyüdüğü, hatıralarının olduğu, insanlık tarihinin ve ilk mescidin bina edildiği, kutlu bir belde olan, Cebrail'le ilk karşılaştığı belde olan, vefa timsali Hatice annemizle, dedesi Abdülmuttalip'le, amcası Ebu Talip'le, sevip sevdiği insanlarla yaşadığı bir toprağı güç de olsa bırakıp gitmesi onun gönlüne dokunmuş olacak ki böyle bir şey söylemiş. Evet, milyonlarca insan buraya akıp geldi. Ülkemizden de 85 bin civarında kardeşimizle biz bu kutlu havayı, bunu teneffüs ediyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Dolayısıyla dün Arafat'taydık. Bugün görevlerimizi ifa ettik. Etmeye devam ediyoruz birkaç gün daha. Ben bütün kardeşlerimizin haccının mebrur olmasını, makbul olmasını, Allah katında karşılık bulmasını, hani Efendimizin söylediği üzere makbul ve mebrur bir haccın karşılığı cennettir. Annesinden doğduğu ilk günkü kadar temizliktir buyurur. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizin yaklaşık 2 aydır, 1-1,5 aydır bu topraklarda olan kardeşlerimizin, gurbet diye nitelendirmek istemem burayı ama insanların ailelerinden, yakınlarından, sevdiklerinden uzak kaldıkları ama başka bir sevgilinin hasretiyle, özlemiyle bu topraklarda kendilerini çok gurbette hissetmedikleri bir ortamı yaşıyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Alanda hacılarımızla karşılaştığımızda hepsinin memnuniyetini, güzel dualarını, hayır dualarını hissediyoruz. Bu da bizler adına, kurumumuz adına, ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Cenab-ı Hak inşallah bütün hacı kardeşlerimize, artık hacı diyoruz. Elhamdülillah. Önceki programda hacı adayı diyorduk. Evet. Arafat'ın böyle bir temizleyici, yıkayıcı ve vasıf değiştirici hali var. İnşallah bu kutlu topraklardaki bu ziyaretin, bu görevin hakikaten hayatımızda bir makas değiştirici, bir derleyip toparlayıcı, bir temizleyici etkisini görürüz. Cenab-ı Hak'tan bunu talep ediyoruz. Bunu istiyoruz bütün kardeşlerimiz için. Ve tabii en önemlisi de bu görevi ifa ettikten sonra, hani salimen ganimen der eskiler, topraklarına, sevdiklerine, ailelerine, yurtlarına kazasız belasız onları teslim etmek, emaneti geri yerine teslim etmek üzere de geniş bir görevli kardeşimizden oluşan ordumuzla, geniş bir ağla, yaklaşık 4000 civarında görevlimiz burada, hacılarımızın, kardeşlerimizin rahat etmesi, ibadetlerini daha güzel şartlarda yapması için mücadele veriyorlar. Canı gönülden çalışıyorlar. Huzurlarınızda ben onlara da teşekkür ediyorum ve Cenab-ı Hak emeklerinin karşılığını ziyadesiyle inşallah her iki cihanda kendilerine bahşeylesin diyorum.
1: Amin inşallah. Bahsettiğiniz gurbet neresi, sıla neresi, insan bu topraklara geldiğinde kendine defalarca belki soruyor ama buradaki o gurbet kavramını ortadan kaldıran, belki de sıkıntılarını bir nebze olsun, hatta büyük bir çoğunlukla olsun ortadan kaldıran kıymetli ekip arkadaşlarımız, çalışanlarımız var. 2 aya yakın bir süredir buradalar. İlk hacı adayımız o zamanki şartta henüz daha bu topraklara ayak basmadan aslında ekiplerimiz burada hazırlıklarına başladılar. 2 aydır süren muazzam bir organizasyon devam ediyor. Şahit oluyoruz, şahit olmaya devam edeceğiz. Hatta 3 ayı bulacak galiba buradan son ekip arkadaşımızla ayrılırken.
2: Evet, şöyle bir örnek vereyim. Biz geçen hafta, bayramdan bir hafta önce 2027 yılı haç kayıtlarını başlattık. Bu öyle 20-30 günlük bir operasyon ya da programlama değil. Bir yıllık ve bir teviye daha iyi nasıl yapabiliriz? Hacımızı daha iyi nasıl rahat ettirebiliriz? Hangi imkanlar imkan dahilindedir? Bunlara bakmak üzere arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun.
1: Sizin gözlemleriniz nedir muhterem başkanım? Sizin riyasetinizde gerçekleşti bu organizasyon. Gerçekleşmeye devam ediyor. Biraz önce söylediğiniz çok güzel bir dua aslında. Rabbim salimen ve ganimen memleketlerine ulaştırsın inşallah diye. Son hacı adayımız da memleketine ulaşana kadar bu organizasyon devam edecek. Evet. Sizin görüşünüz, gözlemleriniz, duygularınız, düşünceleriniz nelerdir?
2: 19 Haziran'a kadar bu takvim devam edecek.
1: Evet.
2: Çok kolay değil.

0: Yani 85 bin kişiyi bir ülkeden bir başka ülkeye, oradaki bir şehirden bir başka şehire, o şehirden başka bir semtine, Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya taşımak, nakletmek, intikal ettirmek hakikaten güçlükleri de barındırıyor. Hani bir klişe, el hac meşakkatun, el haccu meşakkatun diye, hacda belirli meşakkatler barındırır diye. Bu aslında ibadetin güzelliği ve insana kazandırdıkları yanında tabii fiziki şartların insanı zorlamasıyla alakalı. Hani ülkemizde hep derler ya, genç yaşta gitmek lazımmış diye.
1: Evet.
0: Tabii yani hac, hani bizim ilmihal kitaplarımızda hep mali ve bedeni bir ibadettir denir. O bedeni tarafı hakikaten bazı ibadetleri zaman ve mekanında yapabilmek adına güç kuvvet isteyen bir ibadet. O da önemli tabii. Dolayısıyla hacılarımızın o konuda da bu mesafeleri vaktinde planlayarak yapmak üzere de ciddi çalışmalar, daha da geliştirmeye gayret ettiğimiz çalışmalarımız var şüphesiz. Alanda ben gönüllerin huzurlu olduğunu görüyorum. Kardeşlerimizin yıllara sari kurada bekleyen insanların buna değdiğini, buradaki gözyaşlarıyla, yaşadıklarıyla, o manevi atmosferi ciğerlerine kadar çekerek yaşadıklarını gördüğümde, onların nasılsınız, ne var ne yok diye karşılaştığımda, sorduğumda, ettikleri duaları görünce, bizim hayırlı bir iş yaptığımız, güzel bir iş yaptığımız, Allah katında da inşallah makbul olur diye dua i̇nşallah, ettiğimiz bir hizmeti yürüttüğümüz anlaşılıyor.
1: İnşallah, elhamdülillah. Hacı adaylarımızın burada teveccühünü, sevgilerini, saygılarını stüdyomuza girerken de yaşadınız. Daha görmediğiniz, bizlerin sizin adına kabul ettiğimiz tebrikleri var, teşekkürleri var. Canlı yayınımızda da sizlere onları takdim etmek isteriz. Hüccacımız hacımız gerçekten, hacılarımız mutlular. Rabbim daha da mutlu etsin. Bu arada siz de söylediniz, 2027 hac kuralları, hac organizasyonu şimdiden, bugünden başladı.
0: Kayıt
1: diye.
0: Kayıt yenileme şeyleri.
1: Rabbim gönlü Beytullah'la çarpan, bu kutsal topraklarla çarpan, hazırlıklarını yapmış, sırasını bekleyen tüm kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize inşallah buralarla kavuşmayı, bu vuslatı nasip etsin. Efendim, yanlış bir
0: dua mı? Bu kutsal topraklardan dua ediyoruz. Allah evet, gönüllerinin muradını hasıl eylesin.
1: Rabbim, şu yanlış bir dua mıdır muhterem başkanım? Bekledikleri her bir sene için, her bir ay için, her bir gün için, her bir an için inşallah hac sevaplarından sevaplar nasip etsin, yazsın Rabbimiz
0: i̇nşallah,
1: diye dua ediyoruz.
0: İnşallah. Güzel bir dua tabii ki. Ya şöyle bir şey, şimdi imkanlar farklı bir şey. Yani bu mekanlar artık ümmeti Muhammed'in sayısı, Allah'a hamdolsun, o kadar fazla ki, ve gönlü burada bütün mümin kardeşlerimizin. Ve ama buranın da bir istiabı var.
1: Mutlaka.
0: Karşılayacağı bir sayı var.
1: Mutlaka.
0: Dolayısıyla bir organizasyon yapılması gerekiyor. Şu an resmi olarak her ülkenin nüfusunun binde biri kadar bir kota veriliyor. Bizim 85 milyon nüfusumuza karşı 85 bin hacımızı her yıl getirebiliyoruz. Dolayısıyla ya o bekleme konusundaki şey, inşallah buyurduğunuz üzere, beklenen her gün özlemi artıran, her yıl inşallah karşılığı olacak, sevabı da artırır diye düşünüyoruz. Cenab-ı Hak inşallah o konuda da o aşkı yüreklerinde büyüttükçe insanların, ona karşılık olarak da karşılığı da o derecede büyütecektir inşallah.
1: İnşallah. Muhterem Başkanım, yayına gelmeden önce Diyanet TV'mizin sosyal medya hesaplarında bir video karşıma çıktı. Kıymetli kardeşim Selman Tuna, hacı adaylarımız, artık kurada çıkmış olan hacı adaylarımıza hacca gelmeden önce röportaj yapmış. Bir amcamıza soruyor kendisi. 16 yıl beklediğini söylüyor hacı amcamız. Diyor ki, hiç mi bıkmadınız? Hani bir sene, iki sene hiç mi beklemekten bıkmadınız? İnsan bıkar mı diyor. Ben vuslatıma kavuşacağım, Kabe'me, Beytullah'ıma kavuşacağım. Bu heyecanı yaşamışlar. Sizler de bu organizasyonla, bu hacımıza eşlik ettiniz. Onlara irşat faaliyetlerini yönettiniz. Rabbim inşallah bu hizmetlerinizi, sizin riyasetinizde yürütülen bu hizmetleri ecirle, bol bol ecirle, sevapla mükafatlandırsın muhterem başkanım. Bugün bayram. Bayramın ilk günü, biz bayramın ilk günde sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve Kurban Bayramı ile alakalı, izin verirseniz, sohbetimize, müsaadenizle devam etmek istiyoruz efendim. Efendim ilahi bir ikram günü diye hep söylenir bayramlarımız için, Kurban Bayramı için de. Bireysel olarak dualarımızı ediyoruz, ibadetlerimizi ediyoruz, teşrik tekbirlerimizle taçlandırıyoruz inşallah, taçlandırmaya devam edeceğiz. Ama hem dini yönü var, hem toplumsal yönü var, hem bireysel yönü var, hem sosyal yönü var bayramlarımızın. Kurban Bayramı'nın bu yönleriyle nasıl ele alırsınız, nasıl o manzarayı bize anlatırsınız efendim?
0: Eyvallah, yani bizim iki bayramımız var. Birisi oruç tuttuğumuz Ramazan bayramımız, sonunda bayram ettiğimiz. İkincisi de Kurban Bayramımız ve hac ibadetiyle örtüşen bir bayramımız. Kurban tabii özellikle belirli fedakarlık, belirli şeylerden kendini alıkoyma, emre itaat, teslimiyet, çok farklı şeyler ifade eder. Yani Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail arasındaki hadiseyi bilmeyen yoktur.
1: Evet.
0: Orada hem babanın teslimiyeti hem evladın teslimiyeti son derece önemlidir. O teslimiyet babanın oğula ya da oğulun babaya teslimiyeti değil. İkisinin birden mutlak iradeye, Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetleridir. Evladım, rüyamda bana emredilen seni kurban etmem denildiğinde if'al ma tu'mer, emredildiğin şeyi yap diyebilen bir evlatla karşı karşıyayız. Ve Efendimizin soyu o peygambere kadar dayanır. İzleyicilerimizin malumudur. Efendimiz ben iki kurbanlığın evladıyım der. Babasıyla ilgili de burada yaşanmış daha sonra farklı bir hadise vardır. O günün geleneklerinde babası adanır ve sonuçta adak yerine gelince yapılması gerekenler istenir. Bilge kişilere sorulur. Sonunda karşılık koyarak ok atın. Kaç defa yaptılarsa hepsinde yine Efendimizin babasına çıkar ve çok yüksek bir karşılık mukabilinde de azat olur. Tabii kurtarılır. Şimdi Efendimizin ben iki kurbanlığın evladıyım demesi, çocuğuyum demesi böyle bir hakikate işaret
1: çok
0: eder.
1: Evet.
0: Ancak kurbanda olan, kurban kelimesinden de bize anlam olarak kalan kurbiyet kelimesi, Allah'a yakınlaşma hadisesidir. Kur'an-ı Kerim'de لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومْهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ buyurulur. Kurbanlarınızın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacaktır. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanız. O takvayı kuşanabilmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasından bir saniye bile ayrılmamayı ifade eder. Bu anlamda takvayı hep Allah korkusu olarak ifade ederiz ama daha geniş düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bize şah damarından daha yakın olan yaratıcı, bizim her şeyimizi bilen, kendi ruhundan varlık veren bir yaratıcı, korkulası bir varlık olmasa gerektir. Ancak onun rızasının dışında olma, onun rızasının dışında kalma endişesi, korkusu varsa işte bu takvanın karşılığı olmalı. Ona ulaşacak olan takvamızsa, emre itaatse, teslimiyetse işte bu noktada bir anlam kazanır bizim kurbanlarımız. Bizleri Allah'a yakınlaşmakta. Bir fedakarlıksa, maddi manevi bir karşılığı varsa ve Allah yap dediği için yapılıyorsa ve Efendimiz hali vakti yerinde olup da bu emre itaat etmeyenlere karşı söylediği sözleri hatırladığımızda bizim sosyal hayatımıza, mescidimize yaklaşmasınlar tarzındaki bir ikazı son derece önemlidir. Yani bu ibadetle de o toplumun bir parçası olma, o inancın gereğini yerine getirmekle İslam ümmetinin bir parçası olma gibi bir sonuçla ulaşıyoruz sosyal anlamda da. Tabii bugün geldiğimiz noktada insanımızda hep biz Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in sünnetinde

0: ahlaki uygulamaların kurbandan hasıl olan maksadın ne olması gerektiği konusunda sürekli anlatıyoruz. İkaz ediyoruz, irşad ediyoruz. Burada da hacılarımızla biz hiç boş kalmaksızın buradaki duyguyu daha yoğun yaşayabilmeleri için onların gönüllerine, zihinlerine dokunmaya çalışıyoruz. Ancak şurası var ki bugün dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor. İslam ümmeti ciddi sorunlar yaşıyor. İslam ümmetinin ihtiyaç bağlamında çok açıkları var. Dünyamızın çok farklı kıtalarında bizim kurban ibadetimizle belirli oranda bu duyguyu yaşamaya gayretinde olan kardeşlerimiz var. Onun için özellikle kurumumuzun bu hac mevsiminde ve hac zamanında hem hacda kesilen kurbanlarımızın bu ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırılmasında hem de ülkemizdeki yapmış olduğumuz vekaletle kurban organizasyonuyla da bütün İslam coğrafyasına biz kurban hediye ediyoruz. Biz derken 85 milyon Türkiye'yi kastediyorum. Gönlü geniş, Ali Cenap milletimiz, Allah'a hamdü senalar olsun. Biraz önce aldığım bilgi 850-900 bin adet kurban hisse hediye edilmiş, hisse hediye edilmiş. Bu yolumuzu gözleyen, ay yıldızlı kutuda bir hediye gelecek bu bayram bize diye yolları gözleri yollarda olan kardeşlerimiz için çok güzel bir şey. Tabii bu bizim milletimizin yüreğinin ne kadar büyük olduğunu. Hani gönül coğrafyası diyoruz ya, o gönül coğrafyasının ne kadar geniş olduğu konusunda ciddi bir büyüklüğünü gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla belki buradan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza kurbanlarını bize emanet ederek bu kardeşlerimize ulaştırmamız konusunda bize güvenen, bize inanan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak ibadetlerini kabul eylesin.
1: Amin.
0: Kurbanlarını kabul eylesin. O kurbanlar neticesinde Hakk'a daha yakınlaşmayı, Hakk'ın kurbiyetine vasıl olmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Hakikaten bu bize çok büyük güç ve sorumluluk veriyor. O sorumluluğu ifa etmek adında da personelimiz, Allah'a hamdü senalar olsun, dünyanın en ücra köşesine bile onu ulaştırma noktasında çaba ve gayret içindeler. Allah çabalarını, gayretlerini daim eylesin.
1: Amin. Türkiye Diyanet Vakfımızın kurban bağış organizasyonu kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Kurban kardeşlik, kurban yakınlaşma, kurban paylaşma değil mi? Ve Rabbimize gönülden bir yönelişin adı değil mi kıymetli hocam?
0: Tabii, yani o bizim sloganımız, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Onunla kalmıyor aslında. Sloganımız biraz eksik gibi geliyor bana.
1: Buyurunuz kıymetli.
0: Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş ve bu paylaşım ve yakınlaşma neticesinde daha büyük bir yakınlaşmaya da vesile oluyoruz. Yaratıcıyla yakınlaşıyoruz. Kurbiyet kesbediyoruz. O da göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Zahiri manada biz yatay düzlemde kardeşlerimizle yakınlaşıyoruz ama dikey düzlemde Cenab-ı Hak'la da bayağı mesafe alıyoruz bu ibadetle. Çünkü o bize şah damarımızdan daha yakın. O alim, semi ve basir, her şeyimizi biliyor, görüyor, işitiyor. Hep bizimle, hep yanımızda, hep gönlümüzde. Onun için bize düşen aslında, işte hacılarımıza da hep söylediğimiz bir şey var. Yani burada bir muhasebe yaparak, yani dün Arafat'taki akan gözyaşlarını gördüğümüzde, oradaki insanların hata namına yaptığı pişmanlıkları gördüğümüzde, o gözyaşlarıyla gönüllerini yeniden yıkayıp tertemiz ettiklerini gördüğümüzde, bu sabaha erdiğimizde ve dünyevi olan bir sürü arzu, istek ve nefsani duygulara şeytana taş atarak onlardan uzaklaşmayı temsil eden bir ibadeti yaptıklarında gördüğümüz şey hakikaten

0: sözler, gözyaşı. Burada Kabe'de, Allah'ın beytinde, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da şeytanı taşlarken yaşanan duyguların hayatın bundan sonraki demlerinde bir hayat düsturu olması lazım. Hani aslında hac belki bu anlamda bir hatırlatma olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak'la bizim ahdimiz bezmi ezelden. Ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurduğunda galu ne dediler? Bela. Evet, Rabbimizsin dedik ve söz verdik. O söz aslında hepimizin kodlarında olan bir şey. Onu Rab biliyorsak, onu yegane Halik biliyorsak, onu mutlak yaratıcı biliyorsak, onun bizi yaşatan, yaratan, besleyen, doyuran yegane varlık olduğunu biliyorsak, o zaman bizden istenen, hani ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun buyurur Kur'an-ı Kerim'de. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım. Halife olarak ve mükerrem varlık olarak yaratılan insanın aslında kendi özüne döndüğünde, yaratılış gayesini yakaladığında çok zor olmayan şeyler bunlar. Dolayısıyla bugün hac ibadetiyle yeniden bir diriliş, yeniden bir muhasebe, yeniden bir silkinip kendine gelme neticesinde hüccacımız, hacılarımız inşallah bundan sonraki hayatlarında şunu zaten bütün dostlarımıza açıkça söyleyebilirim ki bu ziyaret sonrasında buraya gelmiş bu 85 bin kardeşimizin hayatında ciddi kırılmalar, değişimler yaşayacaktır. Evlatları, eşleri, kardeşleri, muhatap olduğu insanlar onu hissedecektir. Asıl olan bunu hayatın sonuna kadar devam ettirebilmek olmalı. Yaratılış gayesini burada tekrar hatırladıysak ki buraya gelmiş hacılarımızın belirli bir hayat tecrübesinde işaret ediyor. Bu yılki hacı yaşı ortalamamız 60'tı.
1: 60 yaşında.
0: 60 yaş ortalamamız, evet, 60 bu sene ortalamamız. Elhamdülillah. O da bayağı bir hayat tecrübesini ifade eder ki onun neticesinde artık hayatının geçen kısmının muhasebesini yapıp kalan kısmı içinde o Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kesbetmek, yakınlık kesbetmek, onun rızasına talip olabilmek adına neler yapmaları, neler yapılırsa daha ömrün kalan kısmının daha kıymetli olacağını ifade eden irşatlar yapıldı, tembihler yapıldı. O duygusal haleti ruhiye içinde bunların hepsi hacılarımızla paylaşıldı. İnşallah hayırlı neticelerle böylelikle insanlarımızı hem dini konuda eğitmek, bilgilendirmek, hem de zaten ibadetlerinde rehberlik etmek. Kurumsal görevimiz, anayasal görevimiz bizim. Cenab-ı Hak onları, bütün kardeşlerimizi bunlardan istifade edenlerden eylesin. Bizim de sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu görevleri ifa ederken bütün kardeşlerimizin, personelimizin bu sorumluluğun gereğini yerine getirerek sorumluluktan, mesuliyetten bir nebze de olsa üzerimize düşeni yapmış olmamız ortaya çıkar ki bu da bizi mutlu eder tabii ki.
1: Salimen ve ganimen diye hep dua ediyoruz. İnşallah dönmek memleketimize nasip olur. Oradaki salimen tarafını biliyoruz da birçoğumuz. Ganimen kısmını belki çok atlayabiliyoruz. Orada bir ganimet toplama, bir azık toplama, nasıl hacca gelirken azıklarınızı toplayın aslında takvadan bahsediyor. Öyle değil mi muhterem hocam? Dönerken de tesbihlerimizi, hediyeliklerimizi elbet konu komşumuza, eş dost akrabamıza götüreceğiz ama götürmemiz gereken başka ziynetler, başka ganimetler ve hayatımızın tamamına da yaymamız gereken ganimetler de var, öyle değil mi?
0: En önemlisi buradaki kazanımları bir ömür boyu koruyabilecek, taşıyabilecek bir olgunluğa ulaşmaktır.
1: İnşallah.
0: Ondan daha güzel ganimet olmaz. Tabii ki hediyeler götüreceğiz, alacağız. Bu bizim geleneğimiz.
1: Evet.
0: Arafat'tan sonra zaten çarşı pazarlar biraz daha hareketlenir. Dolayısıyla o ganimet kazanım olarak ifade edilmeli. Maddi manevi her türlü kazanım olarak düşünebiliriz biz bunu. Ganimen dönebilmek buradan ağırlıklarımızdan kurtulmak anlamına gelir. Kişisel zaaflarımızdan kurtulmak anlamına gelir. Nefsani duygularımızdan, arzularımızdan, bu yaşadığımız süreç içerisindeki manevi atmosferden

0: neticesinde kurtulmak anlamına gelir. Bunlar önemli kazanımlar. Yani film şeridi gibi hayatım gözümün önünden geçti diye bir klişemiz vardır.
1: Evet.
0: Şu an yapmamız gereken belki hacılarımızın bu. Hayatın bugüne kadar olan kısmındaki error veren, hata gösteren neyimiz varsa, çünkü ben o pişmanlığı, geçmişe dönük vazgeçmişliği dünkü gözyaşlarında çok fazla gördüm. Hepimiz de görmüşüzdür.
1: Vakfe duanızda muhterem başkanım zaten rehberlik ettiniz bize. Biz de oradaydık. Kıymetli izleyicilerimiz de aynı şekilde ekranları başında canlı olarak takip ettiler. Takdir etmek belki haddimize değil muhterem başkanım. Fakat o kadar güzel, o kadar etkili, tesirli bir duaydı ki bütün hayatımız o film şeridi gibi gözümüzün önünden geçirirken bize ziyadesiyle rehberlik oldu muhterem başkanım.
0: Arafat çok farklı bir mecra, çok farklı bir yer. Hatırası çok büyük.
1: Evet.
0: Efendimizin 125 bin kişiye hitap ettiği bir meydan. Cenab-ı Hakk'ın onun mukabilinde bugün size dininizi tamamladım dediği ve sizden razı olacağım dini İslam olarak seçtim diye ayet gönderdiği bir meydan. Tabii ki oranın duygusal haleti, ruhiyesi içerisinde kardeşlerimiz zaten oraya bir coşkuyla geliyor. Cenab-ı Hak dilimize, zihnimize verdiği güç kudretle onların tercümanı olmaya çalıştık. Hatalarımızı arz ettik Cenab-ı Hakk'a. Af diledik, bağışlanma diledik. Efendimiz'e olan özlemimizi dile getirdik. Yani orada zaten her şeyiyle hazır olan bir gruba, bir cemaate biz sadece bizim de haleti ruhiyemiz ve duygularımızla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o bilinçle, o tazarru ve niyazla af ve bağışlanma diledik. Biz bütün o gönüldaşlarımızın, kardeşlerimizin, 85 milyon kardeşimizin, ekran başındaki kardeşlerimizin dilimiz döndüğünde tercümanı olmaya çalıştık. Cenab-ı Hak tesirini halk etsin inşallah. O dualarımıza karşılık bulur inşallah.
1: Amin.
0: İnsanımız, ülkemiz, vatanımız, milletimiz, derdimiz o. Onu da arz ettik makama. İnşallah hayırlı neticeleri Cenab-ı Hak bizlere lütfeder.
1: İnşallah. Dilimizde çok güzel bir dua var. Rabbim yaptığım duaları Arafat'ta yapılan dualara karıştır, kabul eyle diye. İnşallah sizin de buyurduğunuz gibi.
0: İnşallah. Mübarek ve makbul duaların kabul edildiği mekanlar olan güzel yerlerden istifade etmek, zamanı değerlendirmek gerekir.
1: Evet.
0: Yani dilekçenin kimden geldiği, nereden geldiği önemlidir.
1: Evet.
0: İnşallah Cenab-ı Hak onu dikkate alır ve bütün ümmet için, kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı, bereketli neticeleri ihsan eder.
1: Amin inşallah muhterem başkanım. Dün Arafat'ta vakfemizi yaptık, Müzdelife'ye geçtik. Ardından Akabe büyük şeytanı taşladık. İhramdan ardından çıktık. Ziyaret tevafımızı da sonrasına ekleyeceğiz. Bizim burada yapmamız gereken ibadetleri şu ana kadar olanını yaptık. Ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimiz de Kurban bayramları, bayram namazını eda ettiler sabah. Eş dost akraba ziyaretinden önce de kurbanlarını inşallah kestiler, kurbiyetlerini gösterdiler.
0: Cenab-ı Hak kabul eylesin hepsini.
1: Amin inşallah. Aile, eş dost, akraba, komşu ziyaretlerini yapıyorlar ekran başındaki izleyicilerimiz. Biz burada hüccacımız, hacılarımız hangi menasikleri yerine getirecekler bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü? Bunu da sizden duymak isteriz muhterem başkanım.
0: Kalan günlerde işte tavaflarını yapmadılarsa tavaflarını, ziyaret tavafı ve sahini tamamlamaları, diğer bayram günlerinde yine şeytan taşlamaları Mina'ya giderek ve tabii bunun yanında bu kutsal topraklarda bulundukları sürece imkan dahilinde yani Kabe'de ibadete devam etmeleri, yani kutlu belde, beldelerin annesi, Mekke-i Mükerreme, kendisine ikram edilmiş, kerim kılınmış, yüce kılınmış. Yani bu topraklar Cenab-ı Hakk'ın insanlığa vahiy gönderdiği topraklar. Buraların havasından, suyundan, her şeyinden istifade etmeliyiz. Bu sokaklar, bu caddeler öyle kolay kolay salınarak yürünecek yerler değil.
1: Evet.
0: Buralar Efendimizin ayak izlerini, Efendimizin kokusunu

0: taşıyan yerler.
1: Hasar ettiği yerler.
0: O taşların, kayaların hepsi Efendimiz'e şahit. Biz göremedik, görmeden iman ettik ama yani insan o haleti ruhiyeye girince Efendimiz'in, sevgilinin dolaştığı yerler ne kadar önemlidir. Bu edebiyat için söylenen bir şey değil ama ciddi manada şimdi alemlere rahmet bir rehber gönderiyor size. Ve ziraata elverişli olmadığını da Kur'an'da kendisi belirtiyor. İbrahim Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar ve öyle bir bereket veriyor ki bu topraklara sonrasında. Yani işte coğrafyayı görüyorsunuz. Ama 2,5-3 milyar Müslümanın ne kadarsa sayısı artık gönül Kâbesi, merkezi, Allah'a yakardığı, Allah'a yaklaştığı merkez. Dolayısıyla bu topraklardaki yani Arafat, Müzdalife, Mina ve görevleri ifa ettik diyoruz. Geri kalan zamanda buradaki her nefesi, her anı, her demi değerlendirmek lazım. Çünkü ibadetlerin buradaki karşılıkları, Kâbe'deki, Peygamberimizin mescidindeki karşılıkları Efendimiz tarafından bayağı bir katsayısı yüksek olarak verilir. Çünkü hayatımızda ihmallerimiz, tembelliklerimiz neticesinde kayıp kaçak olarak ibadet hayatımızda çok açıklarımız olabilir. Onu telafi etmek adına nafile ibadetler, kaza ibadetler, yapılabilecek her şeyi bu topraklarda sevabı, güzelliği daha fazlayken yapmak, burayı boş geçirmemek. Yani döneceği günün beklentisi içerisinde değil de gitmeden önce daha neler yapabilirim diye sürede olmadan dağarcığı doldurma gayretinde olmalarını ben tavsiye ederim acizane.
1: Menasiklerden bir tanesi de şeytan taşlama. Bayramın sonuna kadar, üçüncü gününe kadar daha doğrusu, küçük, orta, büyük şeytan diye tabir edilen o sütunlara hüccacımız, hacılarımız taşlarını fırlatacaklar. Biz orada semboller bütünü hac ibadeti aslında neyi taşlıyoruz muhterem başkanım? Kurban Bayramı süresince hacılarımız bunu ifa edecekler, eda edecekler diye sormak istiyorum. İzleyicilerimizle paylaşmak ister misiniz?
0: Kişisel olarak hani hata yaptığımızda, bir kötülüğe düştüğümüzde hep aksi şeytan deriz. Evet. Bizi iva ettiğini, bizi yoldan çıkardığını düşünürüz. O bir sembol. Aslında biz hayatımızda yaptığımız hataları taşlıyoruz. Aksaklıklarımızı taşlıyoruz. Nefsimize hakim olamadığımız ve hata ettiğimiz şeylerimizi taşlıyoruz. Eğer bu bilinci yakalarsak biz, kendimizde o mükerrem varlığa yakışmayan hangi hasletler, hangi duygular varsa onlardan kurtulmak istiyoruz ya bu ibadet sayesinde. Onlarla bir vedalaşma, onlardan ayrılma, onu kendimizden uzak tutma ve taşlama bir anlamda bunu ifade ediyor. Nefsimizin ivası, oyunları, hileleri, çünkü nefis hakikaten insanın kulluğunda ve hayatında onu şaşırtan, onu yanlış yollara götüren bir duygu. Dolayısıyla nefsimizi taşlayacağız, içimizdeki kötülükleri taşlayacağız. İçimizdeki nefreti, kini, nefreti taşlayacağız. Güzel bir hadise. Dün Arafat'ta çadırları dolaşıyordum. Bir çadırda aynı şehirden iki kardeş hacının geldiğini ve birbirleriyle dargın olduklarını öğrendim.
1: Eyvah eyvah.
0: Bir hanım ve bir beyefendi. Söylediler, getirin gelsinler dedi. Kucaklaştılar, ellerini öptüler, barıştılar. Allah onlardan razı olsun. İşte şeytanı taşlamak bu. Şeytanın aramıza ördüğü duvarları, şeytanın bizim Allah'ın rızasına giden yollara ördüğü engelleri taşlamak aslında. Yoksa üç gün oraya gidip, sütunlar var orada, atıyoruz taşlarımızı. Simge bu, evet. Ama o taşları atarken içimizdeki kötülükleri kaldırıp attığımızı, insanın özüne, yaratılışına, kamil bir insana yakışmayacak şeyleri çöküp söküp çıkarıp attığımızı ve hakikaten bir temizlenme, arınma ameliyesi ise hac, bu anlamda o simgenin içini böyle doldurmamız gerekiyor. Yoksa şeytanı ben taşladım, iş bitti. İçimizdeki şeytan hiçbir zaman ölmüyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Yani içimizdeki o duygu hem fıskı fücura, kötülüğe de meyyal, nefsi emmare sürekli o tarafa çekiyor. Ama bunun yanında içimizde eğer hakiki bir imanla kalbimizi tezkiye ve tasfiye edebilirsek, temizleyebilirsek, arı duru bir hale getirebilirsek, o zaman rızayı ilahiye, Allah'ın bizden murad ettiği kulluğa doğru yol almamız için bir yönlendirme de mevcut. Dolayısıyla burada şekli olarak yaptığımız şeylerin mutlaka bir manevi arka planı, bir bize hikmeti, kazandırmak istediği bir duygu olduğunu unutmamalıyız. Bu şeytan taşlamakta da böyle. Arafat bir mahşerdi dün ve bir hesaplaşma günüydü. Kiminle? Kendi kendimizle. Çok güzel bir ifadedir. Hep kullanırım, yine kullanayım. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerimize, bilip ettiklerimize, bilmeyip ettiklerimize der şair. Yani o günkü dün tevbe ve pişmanlıklarla akan gözyaşları Arafat ovasını, platosunu yeniden yeşertebilecek bir rahmetti. Bu gönülleri yeşertecek, diriltecek bir rahmetti. Bundan istifade edebildiysek, bundan birkaç damla eğer bizim gönlümüze düşmüşse, o halkalar halinde, helezonlar halinde bizim gönlümüzü yeniden diriltecek bir rahmettir. Arafat öyle bir rahmet. İrfan kazandıran, ilim kazandıran, hikmet kazandıran, orada bir hesaplaşma. Hani Efendimiz der ya, hesaba çekilmeden önce kendiniz hesaba çekin diye. Onun bir tezahürü. Başta söylediğimiz, hayatımızın film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçip hata ve kusurlarımızdan ve bize yakışmayan her türlü şeyden kendimizi azat edebilecek ve nasuh bir tevbe ile bir daha asla yapmamaya azm-ü cezm-ü kastetmek der eskiler. Öyle bir maksatla, öyle bir duyguyla tamamen bırakmak, terk etmek. Nasuh tevbe böyle bir pişmanlığı ifade eder.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o tevbe makamını yakalayabilirsek bundan sonraki yolumuzun daha aydınlık ve daha düz olacağını ben dostlarımıza, kardeşlerimize söyleyebilirim. Ve bu kazanım için de bu tecrübe, buradaki bu sürede yaşananlar insana ciddi kapılar aralayan güzel örneklerdir.
1: Arafat'ta bahsettiğiniz o yaşadığınız hikaye çok kıymetli muhterem başkanım. İki kardeşin Arafat'ta buluşup sizin eşliğinizde barışması, kavuşması. Ama bu, takdir edersiniz, izleyicilerimizden belki de hiç kimseye nasip olacak bir durum değil. Arafat'ta denk gelecek muhterem başkanımızla bir arada olacağız da buluşacağız diye. Aslında fırsatımız var hala, değil mi?
0: Var.
1: Bayram boyunca telefonlarımız var, elimizin altında ulaşamıyorsak. Yürüyerek komşumuza gidebiliriz, belki dargın olduğumuz bir komşumuza. Az önce de dedik ya, aslında biz şeytan olarak sizi buyurdunuz, kendi nefsimizi taşlıyoruz diye. Bir duamız var dilimizden hiç düşürmediğimiz. İnşallah bu bayramda o gerçek olarak tecellide kabul buyurulur, kabul olur inşallah. Rabbim bir dakika bile bizi nefsimizle baş başa bırakmasın diye dua ediyoruz.
0: Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimize emanet etmesin.
1: Ve bayramı fırsat bilelim. Telefonlarımız kucaklaşma için, barışma için açılsın.
0: Bayramlarda en güzel şey sıla-i rahmi ihmal etmemektir. Ona dikkat etmek gerekiyor. İkincisi tabii ki küslerin barışması. Ömür çok aziz bir nimet. Ve doğduğumuz anda süreyi tüketmeye başladığımız bir kronometrenin çalışmaya başladığı bir, ne zaman kapanacağını bilmediğimiz bir süreç. Bir nefesle bağlıyız hayata. Onun için bu aziz ömürden daha kıymetli ne olabilir ki iki kardeş birbirine tane eylesin? Dünya malı mı girdi araya? Nefis mi girdi? Şeytan mı girdi? Ne girerse girsin. Aynı annenin karnından doğmuş iki kardeşe, ki daha önemli bir kardeşlik bizim iman kardeşliğimiz. Onun için Efendimiz müminin mümine üç günden fazla küstürmesi

0: uygun değildir buyurur. Yani neyi paylaşamıyoruz? Bu dünya zaten geçici. Ebedi yurdu kazanmamız lazım. Önemli olan oysa, hani Hazreti İbrahim Allah'ı ararken yıldızları görür, bu olsa der. Kaybolunca hayır bu olamaz der. Ayı görür, bu ondan daha büyük, herhalde bu der. Kaybolur, bu da değilmiş der. Hayal kırıklığı yaşar. Güneşi görür, o bütün dünyayı da aydınlatıyor. Daha şey olabilir. Akşam olunca o da kaybolur. Kaybolmayan, bitip tükenmeyen, varlığın yegane sahibi bize bir ebediyet bahşediyor. Ve onu kazanmamız için de bir ömür veriyor. Ve bu ömrü boş şeylerle, fani şeylerin derdi yüzünden gönüllerimizi, kalplerimizi kırarak, birbirimizi inciterek, kardeşlerimiz, dostlarımız, eşimiz, dostumuz kim varsa, dünya hayatının geçici şeyleri için ebedi hayatı kaybetmeye değer mi?
1: Elbette değmez.
0: O zaman o muhasebeyi yaparken ciddi manada aklımızı onun yanına, gönlümüzü koyarak, çünkü hakikaten bizim dinimiz çok aziz bir din. Onun kitabı bize o kadar güzel ahlaki düsturlar ortaya koyuyor ki. Dolayısıyla Efendimizin hayatı zaten baştan sona o Kur'an'ın hayata aktarılarak bize öğretildiği en güzel örnek diye bahseder. Üsve-i Hasene diye bahseder kitabımız Efendimiz için bize. Ve o Efendimiz ümmeti için o kadar haristir, o kadar onun derdindedir ki. Aleyhima anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Efendimiz hakikaten ümmetine çok bağlı, çok düşkün bir peygamberdir. Ve inşallah Cenab-ı Hak bizi ebedi alemde ona komşu eyler, ona hemcivar eyler, cennette onun sancağı altında toplar. O özlem hakikaten, çünkü Efendimiz öyle buyuruyor ya, beni görmeden bana iman etmiş ümmetlerim diye, o bize kardeşlerim diye, o bizim için çok büyük bir vasıf. Yeter ki o ümmetlerim kelimesinin altında kendimize bir köşe, bir bucak, bir yer bulabilelim. Kendimizi oraya rapt edebilelim. Onun yolu da çok zor değil. Allah kitabında ne buyurdursa onu yapacağız. Efendimiz hangi yolu göstermişse oradan gideceğiz.
1: İnşallah.
0: Bu kadar basit.
1: İnşallah.
0: Tabii kulluğumuzu Cenab-ı Hakk'a izhar ederken imanımızın gereği olan amel olarak ne isteniyorsa onları yerine getirmeye çalışacağız.
1: İnşallah.
0: Tabii bu noktada hayatın çeşitli merhalelerinde eksiğimiz, kusurumuz, ihmalimiz, tembelliğimiz bunlar varsa, işte bu ibadetin yaşandığı süreçler, bu topraklardaki yeniden silkinip kendinize gelişimiz, bu anlamda yeni bir merhaleye geçişin, silkinip kendimize gelişimizin ciddi manada bir karşılığı, onu bize temin eden bir duruş olarak ifade edilebilir.
1: İnşallah. Az önce buyurduğunuz o hadis-i şerif tüylerimizi diken diken eder her duyduğumda. Beni görmeden bana inanan, beni seven kardeşlerim diye bahseder. Ashab-ı kiram da kim acaba onlar diye sorar. Malum o hadis-i şerif bugün aslında tecelli edenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Birçoğumuz yüreğimiz pırpır ediyor o hadisi duyduğumuzda. Tabii mescidi haram tarafındayız. Mekke-i Mükerreme tarafındayız. Medine-i Münevvere tarafında Peygamber Efendimiz eşliğinde o asr-ı saadet zamanlarını merak ediyoruz muhterem başkanım. Şöyle bizlerin elimizden tutsanız, Halil İbrahim'in elinden tutsanız, izleyicilerimizin elinden tutsanız, programımızın da sonuna geliyoruz aslında. O manzarayı, Kurban Bayramı manzarasını şöyle uzaktan tahayyül etseniz, hangi manzarayı nasıl aktarırsınız bize efendim?
0: Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Medinelilerin İki bayramlarının, sevinç günlerinin olduğunu görür ve tabii o günkü cahiliye adetleri çerçevesinde olan günlerdir. Efendimiz sonra Cenab-ı Hak bunların karşılığı olarak size iki bayram verdi der. Ramazan bayramı ve kurban bayramını. Tabii Efendimiz bayram namazını kılıp sonra kurbanların kesilmesini, işte sonra kurbanın belirli taksimatla fakir fukaraya, dostlara ve aileye paylaştırılmasını, toplumun bütün veçhelerinin bayram sevincine taşınmasını tavsiye eder. O küçük bir çocuğun hani kaside olarak da

0: Arapça bir kaside olarak da dinlemişizdir. Bir yetim öksüzün bayram günü mahzun halini anlatan bir hadisi şerif vardır. Ona der ki, babasını kaybetmiştir bir gazvede çocuk, ağlar, bayram sevincinden mahrumdur. Onu teselli eder. Ben baban olsam, Ayşe annen olsa, Hasan'la Hüseyin kardeşin olsa, Ali amcan olsa, Fatıma teyzen olsa, istemez misin dediğinde, bunu nasıl istemem diyen o çocuğun sevinci, bütün bir hikaye olarak bir hadisi şerifte anlatılan bir hususiyettir. Her dinlediğimizde gözlerimizi buğulandıran, yüreğimizi yakan bir hadisedir. Onun için bayramlarda sevinç ve birlik beraberlik göstermek Cenab-ı Peygamber'in bizden istediği, arzu ettiği bir şey. Maalesef günümüzde biraz tatil havasına sokuyoruz. Bu biraz yürek dağlayıcı. Yani sıla-i rahim, Allah'a şükür ülkemizde o bayramlardaki uzun trafikler, gidiş gelişler, sıla-i rahimin bitmediğini ve herkesin memleketine gittiğini, büyüklerini, kabirlerini, mezarlarını ziyaret ettiğini gösterir. O anlamda elhamdülillah ciddi bir şey yok. Ama özellikle bayramları büyüklerden uzak, başka yerlerde ya da tatil olarak değerlendirmek bayramın ruhuna ihanettir bence. Dolayısıyla bayramları bayramca yaşamak. Çünkü bu dinin iki aziz bayramı o dinin belirli ritüelleri sonunda geliyor. Dolayısıyla toplumun tamamını bayram sevincinin içerisine çekmek Efendimizin bir yakınlığı, Efendimizin bir prensibi ve onun o prensibini hayata geçirmemiz gerekiyor. O sevinci toplumun, bir de tabii işin infak ve yardım tarafı var. Bu kurbanda da var, diğer şeylerde de. Eğer gerçek manada bayram yapamayacak durumda olan kardeşlerimizin de o bayram sevincine çekilmesi için gerekli olan desteğin İnşallah. Maddi manevi yapılması da bize tavsiye edilen hususlar.
1: Muhterem Başkanım, az önce buyurdunuz, ömür zamanımız, kronometremiz yavaş yavaş ilerliyor ve bitiyor diye arkadaşlarım işaret ediyorlar. Bizim de programımızın kronometresi artık bitmiş, bize aydan süre bitmiş. Fakat son olarak söylemek istediğiniz, şimdi yollarda olan izleyicilerimiz var, geri dönecek izleyicilerimiz var bayramlardan. Vedalaşmak, onlarla da helalleşmek gerekir, bir de ikaz etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu topraklarda hac görevini ifa eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan önce bayramlarını tebrik ediyorum. Sonra hacı oldular, kendilerini tebrik ediyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlara annelerinden doğduğu günkü gibi temizlik ve safiyet kazandıracak mebrur bir hac bahşetmesini diliyorum. İnşallah salimen, ganimen hanelerine, yurtlarına dönmeleri için de çaba ve gayret gösteriyoruz ve bunu da inşallah tamamlarız. Hepsine sağlık, afiyet diliyorum. Ülkemizdeki kardeşlerimize de daha dikkatli, birbirimize karşı daha tahammüllü, yollarda daha dikkatli ve belirli kurallara uyarak, yürekleri yakmayacak ve birbirimize karşı daha müsamahalı davranarak tekrar iş yerlerimize, yaşadığımız şehirlere dönersek üzüntü ve kederden beri oluruz diye düşünüyorum. Hız yapmamalarını, dikkatli olmalarını ve gittikleri yerlerde de gönül almalarını, her türlü oradaki dost, akraba ve yakınların gönüllerini ihya etmelerini. Çünkü bir gönül yapmak, hani hac şimdi ya, gönül yapmak Kabe imarından daha önemli der bizim sufi gelenek. Gönül çalabın tahtıdır. Oralarda gönül alarak dönmek bizi manevi olarak da mutlu kılacaktır. Ben tekrar, çok güçlü bir devletiz. Cenab-ı Hak devletimize güç kuvvet versin daha da. Zeval göstermesin. İnşallah. Milletimize birlik beraberlik nasip etsin. Amin. Kardeşliğimize halel getirmesin.
1: Amin.
0: Her türlü hile ve kötülükten bizleri, devletimizi, milletimizi korusun.
1: Amin.
0: Geçmişlerimize, aziz şehitlerimize, bizden önce gidenlere rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Gençlerimiz ve bu emaneti vereceğimiz nesilleri Cenab-ı Hakk'ın ve sevgili Peygamberimizin yolundan ayırmasın.
1: Amin.
0: Ve gönlü buralarda, bu coğrafyada, Efendimizin kokusunun olduğu bu

0: diyarlarda olan bütün kardeşlerimize de inşallah hayırlısıyla ziyaretler nasip eylesin. Ben bu duygularla bütün izleyicilerimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Muhterem Başkanım, kıymetli vaktinizi bize ayırdınız efendim. Bize çok bahtiyar ettiniz. Konuk olduğunuz programımıza bizler de size şükranlarımızı arz ediyoruz. Hayırlı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyoruz inşallah.
0: Hayırlı bayramlar.
1: Kıymetli izleyicilerimiz, bayram özel programımızda Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguç hocamızı ağırladık. Bayramla alakalı sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde inşallah bu stüdyoda, bu mikrofon başında Profesör Doktor Fatih Koca hocamız kıymetli misafirleriyle birlikte sizlerle birlikte olacak. Bayram özel programımız ikinci, üçüncü ve dördüncü günde de devam edecek. Efendim, programımı izninizle bitirmek istiyorum. Halil İbrahim Bildir, Ümmül Kura'dan, Mekke-i Mükerreme'den, Duyufur Rahman'ın, Rahman'ın misafirlerinin içinden bildirdi. Allah'a emanet olun ve selam.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet TV ile ortak yayını dinlediniz.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna.

0: iyi bayramlar.
1: İste dinle bayram özel. İste dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Merhaba, Eyvaz ailesi olarak Adana Feke Gülümce Köyü'nden sevgiler. Ender Doğan'dan Dön Allah Deyu ilahisini tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyor, tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyoruz. Aşık.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba Diyanet Radyo, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Filistin şarkısını çalabilir misiniz?

Selamun aleyküm. Ben Konya'dan Cihat. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Başta yanı başımdaki dedem, babam ve amcam olmak üzere akrabalarıma gelin ey aşıklar ilahisini armağan ederseniz sevinirim.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Buradan Nesrin Erdoğan, Diyanet Radyo'nun ve personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum ve dinleyenlerin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Eşref Ziya'dan Zaman adlı eseri canım arkadaşım Fatma'ya hediye ediyorum. Kaybol.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

İste Dinle devam ediyor. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Diyanet Radyo çalışanları, herkesin bayramı mübarek olsun. Bütün Müslümanların bayramı mübarek olsun. Kurban Bayramı. Sıradaki ilahi eşim Mehmet Bey, oğlum Fatih, Şaban, kızım Deniz, damadım Hüsnü, gelinim Çilem. Bunlara armağan ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.

İste Dinle Bayram Özel. İste Dinle programıyla bayram mesajınızı ve yayınlanmasını istediğiniz eseri sevdiklerinize kendi sesinizle ulaştırın. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.

Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takılan soru şu. İslam ertelenmiş mutlulukların dini midir? Mutluluk sadece ahirette mi olacaktır? İslam'ın dünya ve ahiret mutluluğu vaadiyle yaşanılan mutsuzluklar çelişki oluşturmuyor mu?
1: Bu soru ateş düştüğü yeri yakar sözünü akla getiriyor. Sürekli dert ve ıstıraplarla mücadele içinde olanlar bakımından anlaşılır bir serzeniştir bu. Ancak beklentilerine ulaşamamış, hırslarını tatmin edememiş ve sürekli hedeflerinin gerisine düşmüş kişilerin mutsuzluklarını farklı değerlendirmek lazım. Bir başka yönse, soran kişinin ahiret inancı taşıdığı ama dünyaya yönelik daha fazla beklenti içinde olduğudur. Zaten soranın itirazı, ahiretin uzak görünmesine ve ertelenmişlik duygusu vermesinedir. Onun istediği şey, mutluluk burada da olsun.
0: Peki bu istek gayet insani değil mi?
1: Evet, zaten soruyu soran insani bir refleks gösteriyor. Bulunduğu durumdan veya yaşadığı mutsuzluktan kurtulmak istiyor. Bu da gayet doğal ve insani. Burada göz ardı edilen nokta dünyanın şartları ve imkanları. İnsanlar dünyanın şartları ve imkanlarına göre yaşarlar. Yüce Allah sistemi böyle kurmuştur. Bazı insanlar bu şartları ve imkanları kabul etmek istemezler ve gözetmezler. Bu da onları memnuniyetsiz ve mutsuz bir yaşantı içine sokar. Şartları ve imkanları gözeterek yaşayanların hepsi mutlu olmasalar da en azından mutsuzluk duymazlar. Çünkü mutsuzluk insanı karamsarlığa ve psikolojik yıkıma götürür.
0: Peki hocam, bu teslimiyetçilik olmaz mı?
1: Baktığımız yere bağlı. Fırsatları ve imkanları değerlendirmeyip kendisini bulunduğu yere çakılı görenler, tembeller ve umursamazlar teslimiyetçi bir tavır içindedirler. Bunların bu hali toplumun geneli tarafından olumlu karşılanmaz. İnsandan beklenen şartları ve imkanları gözeterek sürekli bir çaba ve çalışma içinde olmaktır. Sonucun ne olacağını bilmek veya tahmin etmek her zaman mümkün olmayabilir. Ancak Yüce Allah her çalışana çalışmasının karşılığını vereceğini Kur'an'da bildirmektedir. İnanmayana karşılık sadece dünyada verilirken, inanana her iki dünyada verilecektir. Çabasının ve çalışmasının karşılığını alanlar her zaman ve mekanda mutlu olurlar.
0: Peki bu durumda gerçek mutsuzlar kimdir?
1: Mutsuzlar iki kesimden oluşur. Birincisi, bir hastalık veya beladan kurtulmakta zorlananlar. İkincisi ise, beklentilerine erişemeyen, hırslarının karşılığını bulamayan veya beğenmeme takıntısına kapılanlardır. Hastalık, kaza, can ve mal kaybı gibi bela ve derde uğrayanlar hakiki anlamda mutsuzdurlar. Çünkü onların mutsuzluklarının somut karşılığı bulunmaktadır.
0: İkincisi nedir?
1: İkinci beklenti, hırs ve beğenmeme mutsuzluğudur. Bu görecelidir. Bu tür mutsuzluk, yoksullar için geçerli olduğu gibi varlıklılar için de geçerlidir. Başına sokacak bir ev isteyenle evi olduğu halde daha büyük ve konforlusunu isteyenin mutsuzluğu buna örnektir. Bu yüzden göreceli mutsuzluğun tarifi ve tarifesi herkese göre değişir. Ancak sonuç itibarıyla hangi tür mutsuzluk olursa olsun kişileri psikolojik olarak etkilemekte ve hayat kalitesini düşürmektedir. Bu yüzden mutsuzluğun dini, milliyeti, cinsiyeti, konumu olmaz. Her milletten, her dinden, her cinsten ve her konumdan insan mutsuz olabilir. Demek ki mutsuzluk somut eksiklikten veya eksiklik hissinden kaynaklanmaktadır.
0: Kıymetli hocam, İslam'ın dünya hayatında mutluluk vaat etmesiyle Müslümanların yaşadıkları mutsuzluklar bir çelişki oluşturmuyor mu?
1: İslam, insana bütün eksikliğini gidermeyi değil, mutlu bir hayat yaşamayı vaat ediyor. Çünkü insanın tüm eksikliklerini gidermek dünya şartlarında mümkün değildir. En basitinden insan acıkmakta, susamakta ve solumaktadır. Yani sürekli havanın, suyun ve yiyeceğin eksikliğini hissetmektedir. Bu yüzden dünya şartlarında insanın eksiklik hissedemeyeceği bir noktaya ulaşması imkansızdır. İslam'ın önerisi, dünya hayatında eksiklikleri yok etmek değil, İhtiyaçları karşılama hususunda çaba ve çalışma içinde olmak, elde ettiğine kanaat getirmek ve bulamayana yardımcı olmaktır. Böylece kişi yetinme ve yardımlaşma duygusunu birlikte yaşar. Nitekim toplum içinde böylesi özellikleri taşıyan insanlar, hangi cinsiyet ve konumda olurlarsa olsunlar, mutsuzluk hissetmezler.
0: Hastalıktan, can ve mal kaybından dolayı acı çeken insanlara ne demeliyiz?
1: Aslında somut karşılığı olan gerçek mutsuzluk budur.

0: Bu konuda İslam sabretmeyi önermektedir. Sabretmek demek, hiçbir şeyi yapmadan oturup beklemek veya pes etmek değildir. Gerçek anlamda sabretmek, öfkeye, paniğe ve isyana gitmeden, başa gelene sakin ve kararlı bir şekilde çözüm aramaktır. Bunun için önce doğru değerlendirme yapmak ve olanı kabullenmek gerekir. Nitekim tabipler hasta olduğunu kabullenmeyen kişinin tedavisinin zor olduğunu söylerler. Kişi hasta olduğunu kabullenmeli ve tedavi arayışında olmalı ki tedaviye cevap versin. Öte yandan öfkeye ve isyana kapılmak kişiyi kötümser bir psikolojiye sokar. Panik hali ise olanı daha kötü hale getirir. Bunların hepsi mutsuzluğu artırır. Halbuki çözüm peşinde olmak, umutlu olmak demektir. Umutlu olmaksa eksikliğin giderileceği duygusunu yakalamak ve mutlu olmaktır. Kronik hastalığa yakalandığı halde umudunu yitirmeyen insanların mutlu olduğu bir gerçektir. Ancak ölümün meydana getirdiği eksiklik daha farklıdır çünkü bunun dönüşü yoktur. Bu hususta eksiklik duygusu ancak öte dünya inancıyla aşılabilir. Ölümle kaybettiği sevdiğinin veya yakınının öte dünyada mutlu olacağına dair inancı insanın mutsuzluğunu önler. Çünkü inançlı kişi herkes gibi kendisinin de öleceğini ve sevdiği kişiye kavuşacağına inanır. Bu da onu mutlu eder.
1: O zaman mutsuzluğun asla olmaması gerekir.
0: Mutsuzluktan çıkışın yolu kabullenmek ve inanmaktan geçer. Çünkü kabullenmek ve inanmak çözüm arayışı ve umut kaynağıdır. Belki giden gelmez, her yeni eskinin yerini doldurmaz ama en azından olumsuzluklardan kurtulma, acı ve eksikliği azaltma imkanı sağlar. Öte yandan her acı ve üzüntüyü de mutsuzluk olarak görmemek gerekir. İnsanın acı ve üzüntü duyması doğallığıdır. Bunlar bir yönüyle insanın canlılığının ve vicdanının göstergesi, diğer yönüyle hayata tutunma ve yardımlaşmanın itici gücüdür. Çünkü acı ve üzüntü insana çözüm arayışına iter, bu da umudu artırır, yardımlaşmayı sağlar ve mutluluk duygusunu yeşertir.
1: Peki kıymetli hocam, dünyada mutlu olmanın yolu nedir?
0: Dünya zıtlıklar alanıdır. Nitekim hayat sevgiyle nefretin, umutla korkunun, kavuşmakla ayrılığın birlikte yaşandığı bir süreçtir. Bunlar dünyanın şartlarıdır. Dünyada mutlu olmak istiyorsak sevginin, umudun, birlik ve bütünlüğün tarafında olmalıyız. Bunların zıtları bizi hep mutsuz etmektedir. İslam'ın dünyada güzellik vaadi de işte budur. Ancak dünya şartlarında bunların kesintisiz ve tam olarak gerçekleşmesi zordur. İslam bunun mutlak anlamda gerçekleşeceği yeri gösteriyor. O da ahiret yurdundaki cennettir. Bu bir erteleme değil, hedef koymadır. Okula yeni başlayan bir öğrencinin hedefi mezun olup diploma almaktır. Bunun için 4 yıl çalışması, çaba sarf etmesi ve beklemesi gerekmektedir. Hiç kimse 4 yıl sonra alınacak diplomaya ertelenmiş bir ödül olarak görmez. Öte yandan dünyada geçici ve kesintili mutluluklar vardır. Bu yönüyle ahiretten farklıdır. Ancak inanan kişinin cennete girme umudu onu mutlu kılmaya yeter. Kabir hayatının cennet bahçesi gibi olacağı ve yeniden dirilişle birlikte gerçek cennete gireceği inancı ise bu mutluluğu kesintisiz hale getirir. İşte İslam'ın vaat ettiği dünya ve ahiret mutluluğunun anlamı budur.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın,

ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Merhaba, ben Ahmet Özhan. Cenab-ı Hak'tan Kurban Bayramımızın, yani Kurbiyet Bayramımızın, yani Cenab-ı Hak'tan uzak değil, Cenab-ı Hakk'a çok yakın olduğumuzun farkındalığına eriştiğimiz bu mübarek günlerin milletim ve cümle İslam alemi hakkında hayırlara vesile olmasını bütün kalbimle niyaz ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar, hayırlı bayramlar.

Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in tarih kokan şehirlerinden biri olan Foça'da bulunan Mehmet Paşa Kukavica Camii Şerifi'ne doğru yola çıkacağız. Dirina Nehri'nin kıyısında yükselen bu zarif Osmanlı eseri yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Balkanlardaki Türk-İslam medeniyetinin ince zevkini ve derin izlerini günümüze taşıyan önemli yapılardan biri olarak kabul edilmekte. Sevgili dostlar, Foça Osmanlı döneminde Bosna eyaletinin dikkat çeken şehirlerinden biriydi. Ticaret yolları üzerinde bulunması, nehirlerle çevrili stratejik konumu ve ilim hayatıyla şehir uzun yıllar boyunca önemli bir merkez haline geldi. Osmanlı'nın bölgeye yerleşmesiyle birlikte Foça'da cami-i şerifler, medreseler, hanlar ve köprüler inşa edildi. İşte Mehmet Paşa Kukavica Camii Şerifi de bu dönemin en kıymetli eserlerinden biri olarak 18. yüzyılda şehrin silüetine dahil edildi. Cami-i Şerif ismini Bosna Valiliği görevinde bulunan Mehmet Paşa Kukavica'dan alır. Aslen Bosna'da olan Mehmet Paşa, Osmanlı Devlet

0: yönetiminde önemli görevler üstlenmiş devlet adamlarından bir tanesidir. Yaşadığı coğrafyaya kalıcı eserler bırakmayı amaçlayan Mehmet Paşa, Foça'da yaptırdığı bir cami ile yalnızca dini bir yapı değil, aynı zamanda sosyal hayatın merkezlerinden birini inşa ettirmiş oldu. Cami-i Şerif'in yapım tarihi 1751 yılı olarak kabul edilmekte. Mehmet Paşa Kukavica Camii, klasik Osmanlı mimarisinin Balkan coğrafyasındaki zarif örneklerinden biridir efendim. Yapının en dikkat çekici yönlerinden biri sadelikle estetiği bir arada taşımasıdır. Kesme taş kullanılarak inşa edilen yapı, tek kubbeli yapısıyla Osmanlı şehir camilerinin çok kıymetli örneklerinden birisidir. Kubbenin dengeli görünümü, ince ve zarif minaresiyle birleşerek Foça'nın tarihi dokusuna ayrı bir güzellik katmıştır. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimindeki sakin bir atmosfer olarak bize yansıyan taraf, elbette iç mekanın ne kadar sade ama bir o kadar da estetik bir yapıyla inşa edildiğinin göstergesidir. Ahşap işçiliği, pencere düzeni ve ışığın içeri süzülüş biçimi, Osmanlı mimarisinin yalnızca görkem değil, huzur da aradığını gösterir bizlere. Mihrap ve minberdeki detaylarsa dönemin sanat anlayışını yansıtan ince örnekler arasında yer alır. Kıymetli dostlar, büyük şehirlerdeki ihtişamlı Selatin camilerinden farklı olarak burada daha içten, daha mahalleye yakın bir ruh hissedilmekte. Belki de Balkan şehirlerindeki Osmanlı eserlerini özel kılan şey tam olarak budur. Kıymetli dostlar, Foça şehri tarih boyunca pek çok zorluğa tanıklık etti. Özellikle 20. yüzyılın sonlarında yaşanan Bosna Savaşı şehirde derin yaralar bıraktı. Biliyoruz ki pek çok tarihi yapı gibi Mehmet Paşa Kukavica Camii Şerifi de bu süreçte zarar gördü. Cami-i Şerif'in bazı bölümleri tahrip edildi. Çevresindeki tarihi doku büyük ölçüde yıprandı. Ancak savaşın ardından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla cami yeniden ayağa kaldırıldı. Çünkü Balkan halkı için yapılar yalnızca taş bina değillerdir efendim. Geçmişin, kimliğin ve hafızanın taşıyıcılarıdır. Cami-i Şerif'in çevresi de Osmanlı şehir anlayışının önemli izlerini taşımakta. Eskiden burada çarşı hayatı canlıydı. Cami-i Şerif'in avlusunda insanlar bir araya gelir, yolcular soluklanır, ilim halkaları kurulurdu. Sabah ezanı ile hareketlenen mahalle, gün boyunca Cami-i Şerif'in çevresinde şekillenen bir sosyal hayata dönüşürdü. Özellikle cuma günleri Foça'nın farklı mahallelerinden gelen insanlar burada buluşurlar, yalnızca ibadet ve taatle değil elbette, birlik duygusunu da kendi sosyal hayatlarına zerk edecek şekilde sohbete ve yakınlığa koyulurlardı. Rivayetlere göre Mehmet Paşa Kukavica, Cami-i Şerif'in inşası sırasında işçilerin ve ustaların çalışma şartlarıyla yakından ilgilenmiş, yapının sağlamlığı kadar estetiğine de önem verilmesini istemişti. Bu nedenle cami, aradan geçen yüzyıllara rağmen hala zarafetini koruyan yapılardan biri olarak anılmakta. Balkanlarda pek çok Osmanlı eseri zamanın ve savaşların yıpratıcı etkisine maruz kalırken ayakta kalmayı başaran her yapı ayrı bir anlam taşımakta. Mehmet Paşa Kukavica Camii Şerifi de bunlardan bir tanesi. Kıymetli dostlar, Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Anadan doğan ölmez ecel gelmeden. Düşmanı görünce korku neden? Komutan çok cesur, zeki. Aynı zamanda mert ve geniş gönüllü olmalıdır. Ölüm için hiç şüphesiz ecelin gelmesi gerekir. Eceli gelmeden hiçbir yiğit ölmez.

Merhaba, ben Adem Karabey. Tüm Diyanet Radyoları dinleyicilerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanım yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

iyi bayramlar. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam

İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi: "Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de kurban bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin

yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

Merhaba, ben Agah. Diyanet Radyo'dan sesimin ulaştığı tüm din kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlı güzel günlere haberci olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Diyanet Radyo'nun aziz dinleyicileri, ben Mehmet Kemiksiz. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarım.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim. Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı.

ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı ensardan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an ensarın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensarın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de onlarla birlikte ağladı. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medine'li Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Kıymetli Diyanet Radyo dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Kestiğimiz kurbanlar Yüce Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olur inşallah. Dostluğumuz, kardeşliğimiz pekişir inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sağlıklı, afiyetli günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olun.

Hüsnühal. Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Ülkemiz radyoculuk dünyasında göz bebeğimiz Diyanet Radyomuzun çok saygıdeğer dinleyicileri, hanımefendiler ve efendiler, kıymetli gençler ve sevgili yavrularımız, sizleri hürmetle, saygıyla ve gönlüm dolusu muhabbetlerimle selamlıyorum. Bendeniz Halil Necipoğlu kardeşiniz. Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam milletleri başta olmak üzere insanlığa dilerim hayır ve esenlikler getirmiş olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun duam ile hoşça zatınıza, hoşça bakınız lütfen diyorum ve sizleri çok seviyorum.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Dünya hayatının koşturmacası, eğlencesi, meşgalesi bize ahireti, ahiretin önemini ve kıymetini maalesef zaman zaman unutturabiliyor. Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda dualarımızda ahireti unutmamayı, dünya ve ahiret dengesini gözeterek dua etmeyi bize emrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ayrılmaz bir parçası olarak namazların son tahiyyatında okuduğu ve bize okumayı sünnet olarak bıraktığı Bakara suresinin 201. ayeti kerimesinden bahsedeceğiz bugün. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerime Rabbimizin insanın günahlarından arınıp yepyeni bir başlangıcına vesile olacak olan hac ibadetinden bahsedilen sayfanın içerisinde yer alıyor. Cenab-ı Allah bu sayfada hacdan bahsediyor, Arafat'tan bahsediyor, Arafat'tan Müzdelife'ye intikal etmekten bahsediyor. Hac sonrası insana yüklediği vazife, görev ve sorumluluklardan bahsediyor ve hemen ardından bir konuda dikkatimizi çekiyor Rabbimiz ve buyuruyor ki فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا. Kimi insanlar var ki dua ederken Rabbimiz bize dünyada ver der. Dünyayı ister, talepleri, dertleri, arzuları, yalvarış ve yakarışları adeta dünya ile sınırlıdır. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. O insanlar için ahiretten hiçbir şey yaratılmamıştır diyor Cenab-ı Allah. Ahirette onların nasibi yoktur. Derdi dünya olan, amacı ve gayesi sadece dünya ile sınırlı olan insanın ahiretten nasipsiz olduğuna dikkatimizi çekiyor. Ve ardından ifade edeceğim ayeti kerimeye geçiyor Cenab-ı Allah ve buyuruyor ki وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Kimi insanlar da şöyle dua ederler. Bildiğimiz dua, her namazın sonunda yapmış olduğumuz dua cümlesi işte bu ayeti kerimenin içerisinde yer alıyor ve diyor ki Rabbimiz bize, kimi insanlar şöyle der: رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Sadece dünyada iyilik vermen yetmez ki, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Bize ahirette de iyilik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ve bizi cehennem azabından koru. Kıymetli kardeşlerim, doğru duanın, dua yaparken dünya ve ahiret dengesi gözetmenin önemine dikkatimizi çekmiş oldu Rabbimiz. Bu dualarımızda önemli, üzerinde durduğumuz bir konu olmalı. Evet, dünyanın iyiliğini, huzurunu, dünyaya dair bazı taleplerimizi dualarımızda bulundurabiliriz elbette. Mal, mülk, imkan, yavrularımız için, torunlarımız için, hayatta başarılar, sınavlarda muvaffakiyetler dileyebiliriz. Ama hem kendimiz, hem çocuklarımız, hem de çevremizde dua etmiş olduğumuz kardeşlerimiz için sadece dünyayı talep etmemeliyiz. Yavrusunun, evladının sadece dünyada iyiliğini, başarılı ve muvaffak olmasını isteyen anne baba olmamalıyız. Torununa sadece dünya için dua eden bir büyük anne, büyük dede olmamalıyız. Buna dikkat ederek, bu hassasiyete önem vererek dualarımızı sürdürmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, evet, dünyevileşme hepimizi kuşatmış, tesiri altına almış durumda. Ahireti, ölümü, hesabı her birimize uzun veya kısa zamanlı unutturabiliyor. Ama biz unutmama noktasında, ölümü, hesabı, ahireti, mizanı unutmama noktasında bilinçli bireyler olmalıyız. Dünyada misafir olduğumuzu, asıl olan yurdun ahiret yurdu olduğunu asla zihnimizden çıkartmamalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendisi üzerinden dünyadaki yerini şöyle tanımlıyor: benimle dünyanın hali ancak bir ağacın altında gölgelenip bir müddet dinlenip bırakıp giden bir yolcunun hali gibidir. Bir yolcuyuz, dünya o yolculuktaki istirahat mahallimizdir adeta. Dinlenip nefes aldığımız, soluklandığımız mekandır adeta. 3 gün, 4 gün, 5 gün kalacağımız bir misafirhane için çok fazla yatırım yapmayıp, çok fazla kendimizi yormadığımız gibi ahireti unutarak dünya için kendimizi de perişan etmemeliyiz. Ahiretten nasipsiz olmamak için dualarımızda sadece ve sadece dünya, dünya, dünyanın iyiliği diyen insanlardan asla ve asla olmamalıyız. Bu ayeti kerimenin devamında Cenab-ı Allah, dünya ve ahiret dengesini gözeterek dua eden insanların dualarının süratle karşılık bulacağını, bu insanların kazanan insanlardan, nasipli insanlardan olduğunu dikkatimize sunuyor. Rabbim bizi hem dünyanın iyilik ve güzellikleriyle buluştursun, hem de ahirette iyiliğe, huzura, mutluluğa erişebilen ve cehennem azabından korunan müminlerden eylesin. Dualarımız kabul olsun. Hayırlı günler efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan ve Abdurrahim Karabulut'un kaleminden Bildiğin Gibi Değil isimli eser. Bir gün biri şöyle diyebilir sana: İnsan dediğin 3-5 cümle. Peki 3-5 cümle mi bunca gürültüyü, yorgunluğu, kalabalığı taşıyan? Evet, insan gerçekten birkaç cümleymiş. Ama o cümleler doğru anda, doğru yerde, doğru bir ruhla buluşursa bir ömre bedel oluyor diye sesleniyor Kara Bulut. Cümlelerini, sorularını, arayışlarını ve hatta susuşlarını armağan ettiği okuruna. Ve ekliyor: bu kitapta sayısız cümleyle karşılaşacaksın ama hangisi senin payına düşecek bilemem. Zaten bu kitabı yazarken de öğretmek gibi bir iddiam olmadı. Belki de gençliğin en güzel yanlarından biri budur. Öğretenle öğrenenin yeri hep değişir. Bugün bir satırda sen beni dinlersin, yarın başka bir satırda ben senden öğrenirim. Bu yüzden bu kitap kesin cevaplar vermek istemiyor. Çünkü cevap bazen bozguncudur. Hele ki genç bir zihin için katı cevaplar düşünceyi dondurabilir. İnsan her zaman netliğe ihtiyaç duymaz. Eserin ön sözünde okurla hasbihal eden Kara Bulut bu cümlelerle ifade ediyor meramını. Bu kitap ne bir fetva ne de her derde deva diyerek özetlediği eserini bir ayna misali tutuyor genç dimağların bakışlarına. Sadece kendi aklına takılan soruların arkasından gitmek veya kendi iç meselelerine bir çıkar yol aramak değil eserin gayesi. Aynı zamanda hemen herkesin, bilhassa genç okurların günümüz dünyasında

hissettiği, fikrettiği, aklettiği veya kafaya taktığı ortak meselelere farklı bakış açıları kazandırmayı da amaçlıyor. Bazıları bazı okurlarca basit görülebilecek hafif meseleler olsa da ağır konulara da yeni pencereler açmayı başarıyor eser. Yine yazarın ifadesiyle, kimi zaman ağır gelecek belki, kimi zaman hafif, kimi zaman bir çay eşliğinde okunacak, kimi zaman çayınızın soğuduğunu dahi fark etmeyeceksiniz okurken. Eseri oluşturan yazılar kadar felsefi ve ufuk açıcı başlıklarından bazılarını zikredecek olursak şunları örnek verebiliriz. Her şeyi bilmek zorunda mıyım? Matematik ve ahlak, kabir hayatı ve kimyasal çözünme, gölgeler ne kadar güvenli, kime töre neye göre, modern hurafeler, fizik ve ihsan, parmak ucundaki esaret dijital bağımlılık ve vurma, kırma, parçalama, bu maçı kaybetsen de olur. Başlıklardan da belli olduğu üzere Bildiğin Gibi Değil isimli eser, okura kesin yanıtlardan ziyade bir sorgulama alışkanlığı ve bakış açılarını değiştirme imkanı sağlıyor. Hepsi birbirinden farklı konularda ve kıymetli denemelerin bir araya geldiği eser, bazen soru cevap havasında, bazen sohbet kıvamında, bazen de derinlikli bir tefekkür atmosferinde ilerliyor. Dini, itikadi ve ahlaki meselelerden sosyal meselelere, insan psikolojisinden birey toplum ilişkisine kadar pek çok hususta okuru düşünmeye, sorular sormaya davet ediyor. Yazarın daha önceki programlarımızdan birinde yol arkadaşımız olan Bir Sorun Mu Var kitabı gibi bu eser de gayet başarılı, keyifli, düşündürücü ve okunası bir çalışma olmuş. Kalemine, kelamına sağlık, okuru bol olsun, yolu açık olsun diyelim. Ve son sözler olarak da kitabın arka kapağından ifadelerle sohbetimizi burada sonlandıralım. Bu kitap kafa karışıklıklarını giderme iddiasında değil belki ama sorularınızı çoğaltıp onları daha berrak hale getirme niyetinde. Çünkü bazen doğru cevap, doğru soruyu sormayı öğrenmektir. Çoğu zaman yol kesin yanıtlarla değil, iyi sorularla açılır. Yolunuz açık olsun. Kıymetli dinleyenler, bugünkü konuğumuz Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Abdurrahim Karabulut'un kaleme aldığı Bildiğin Gibi Değil isimli eserdi. Doğru nedir, hakikat kaçtır, bu yol nereye çıkar, ben kimim ve ben bu yolun neresindeyim gibi soruların tam ortasında duran gençler başta olmak üzere, düşünen, soran ve sorgulayan her okura içtenlikle seslenen bu kıymetli çalışmanın istifadeye medar olması dilekleriyle herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımız ve dergilerimiz refakatinde yapacağımız daha nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i.

kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz. Bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
2: İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
4: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
5: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
6: Şşş, sakin olun. Derdiniz nedir? Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
7: Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi.
0: 38. Bölüm.
7: Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı. Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi. Kitap ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi. Peygamberimiz sohbetleri esnasında Yahudilerin oruç tuttuğunu fark etti. Bunun sebebini sorduğunda şöyle cevap verdiler.
8: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
7: Bunun üzerine Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı.
9: Haberleri duydunuz mu?
10: Hayırdır, ne olmuş?
9: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
10: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
9: Evet, aynen öyle.
10: Hemen duymayanlara haber verelim.
9: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor.
10: İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun.
6: Ailelerimize de söyleyelim, bu günlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın.
7: Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlardı. Suffe ehlinin fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu.
11: Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz.
7: Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu, sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz, biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır. Onları rahmet kaplar. Üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi.
10: Bu ne güzel müjde, ne mutlu bizlere.
7: Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın, diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu.
12: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir?
7: Peygamberimiz, mescitler, diye cevap verdi.
12: Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız ya Resulallah?
7: Peygamberimiz, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz, diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur. Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz.
10: Ya Resulallah, Allah'ı tek başımızayken mi anmamız daha hayırlıdır, yoksa topluca mı?
11: Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir, yoksa açıktan mı?
7: Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra, Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar, gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim.
13: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim.
7: Peygamberimiz bunun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Bu hal Bilal-i Habeşi'nin sabah namazı için ezan okumaya gelmesine kadar devam etti. Bilal Allah Resulü'nün ağladığını görünce dayanamadı.
14: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
7: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana öyle bir ayet indir.

0: ki, onu okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Annesi Ümmü Süleym'in peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı. Ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü.
1: Hadi bu taraftayım. Hadi koş. Hadi. Bekleyemezsin ki. Hadi. Hadi. Hadi bu taraftan. Hadi koş.
0: Peygamberimiz şefkatle Enes'in başına elini koydu ve Enes'cik dedi. Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi? Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.
2: Derhal gidiyorum ya Resulallah. Bana kızmadı. Sıkı sıkı temizlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
0: Enes'e oğulcuğum diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve galiba Ümmü Süleym doğum yaptı diyerek Enes'in yanına geldi.
2: Evet ya Resulallah, bu benim kardeşim. Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi.
0: Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi.
2: Buyurun işte, istediğiniz gibi bir acve hurması.
0: Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi. Sonra bu sevimli bebeği, görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı. Ümmü Süleym oğlunu sürekli kontrol eder, Resulullah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün nefes nefese gelen Enes'e şöyle sordu.
3: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
2: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
3: Öyle mi? Neymiş o iş?
2: Söyleyemem, bu bir sır.
3: Bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
2: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
3: Aferin sana.
2: Annem.
0: Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Nübüvvetin 10. senesiydi. Allah'ın Resulü, sevgili eşi Hazreti Hatice'yi ve çok sevdiği amcası Ebu Talib'i kaybetmişti. Hüzün yılıydı. Müşrikler Hazreti Peygamber'e karşı baskılarını arttırmışlar ve işi eziyet boyutuna vardırmışlardı. Allah'ın Resulüne karşı yapılan bu kötülükler karşısında kızlarından biri üzülerek ağlamış ve bunu gören kainatın incisi, "Ağlama kızım, şüphesiz ki Allah babanı korur," diye teselli etmişti. Resul-i Ekrem tüm bu eziyetler sonrasında Mekke'nin güneydoğusunda 2 günlük yürüme mesafesinde olan Taif şehrine gitti. Lakin Taifliler Hazreti Peygamber'in davetini reddetmekle kalmamış, köleleri ve serserileri kışkırtarak üzerine salmışlardı. Yemyeşil yapraklar dökülmüş, güvenilen dallar kırılmıştı. Tüm bu yaşananlar Nurlu Nebi'yi hüzünlendirmişti. Ancak kendisinin de dediği gibi Allah onu korumuş ve lütuflandırmıştı. Takvimler 621 yılının Recep ayını göstermekteydi. Henüz hicret gerçekleşmemiş, yolcu ve yol arkadaşı Medine'ye doğru yola çıkmamıştı. Lakin alemlerin yaratıcısı Yüce Allah, kulu ve Resulünü bir gece yolculuğuna çıkarmıştı. Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Miraç'a yükseltmişti. Bu nasıl olabilirdi? Böyle bir şey mümkün müydü? O kadar mesafe bir gecede nasıl gidilebilirdi? Bunu duyan müşrikler bu durum karşısında Hazreti Peygamber'i zor durumda bırakacaklarını düşündüler ve buna sevindiler.
2: Nasıl yani, dün gece olanlardan haberimiz yok mu gerçekten?
3: Hayır yok. Çatlatma insanı da söyle, ne olmuş dün gece?
4: Evet, ne söyleyeceksen söyle artık.
2: Tamam, sakin olun. Kızmanıza gerek yok. Çünkü bu çok güleceğiniz bir haber.
3: Öyle mi? Neymiş bizi güldürecek bu haber?
4: Hadi söyle de gülelim o halde.
2: Muhammed var ya Muhammed.
3: Ne olmuş Muhammed'e?
4: Yine gökten haber mi gelmiş kendisine?
2: Gelmiş.

0: gelmiş evet.
1: Bunun neyine güleceğiz be? Her zamanki söyledikleri işte. Aksine beni daha da öfkelendirdi.
0: Ama bu sefer gökten ona inmemiş. Muhammed. Muhammed göğe çıkmış.
2: Muhammed göğe mi çıkmış?
0: Evet. Dün gece biz uyurken o buradan ta uzaklara, Kudüs'e gitmiş.
2: Kudüs'e mi gitmiş?
0: Evet, Kudüs'e gitmiş ve dönmüş.
2: Yok canım, daha neler. İnsan bir gecede bu kadar yolu nasıl gider ve geri döner? Kimi kandırıyor bu? Kim inanır buna?
0: Evet, doğru dedin. Kim inanır böyle bir şeye, değil mi?
1: Bence kimse inanmaz.
0: Güzel, bu çok güzel. İşte şimdi bittin sen Muhammed. Şimdi seni rezil edebiliriz. Şimdi etrafındakileri senden koparabiliriz.
1: Doğru. Bu dediklerinden sonra kimse onun peşinden gitmez artık.
2: İyi de aklımın almadığı bir şey var. Durup dururken neden böyle bir şey söylesin ki Muhammed?
0: Neden söylemesin? O zaten büyülenmiş biri değil mi? Yalanlarıyla insanları kandırmıyor mu?
2: Ama bugüne kadar herhangi bir konuda onun yalan söylediğini duyan yok.
1: Bugüne kadar öyleydi ama bundan sonra öyle olmayacak.
0: Bugüne kadar söylemiş olduğu doğruların hiçbir önemi kalmayacak artık.
2: İyi de neden böyle bir şey söylesin ki? Neden mümkün olmayan ve çabucak aksi ispat edilecek bir iddiada bulunsun ki?
1: Onu bilemem ama bu durum çok işimize yarayacak. Hem tanrılarımızı inkar etmişti. İşte şimdi tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu anlayacak.
2: Tanrılarımızın ne kadar kudretli olduğunu mu anlayacak? Ama bu söylediğin Muhammed'i haklı hale getirir. Eğer böyle dersek, Muhammed'in söylediklerini de hesaba katarsak, onun ilahının daha kudretli olduğunu kabul etmek zorunda kalırız.
0: Doğru. Bu durumda söylemiş oldukları, ilahının ona bahşetmiş olduğu şeyi düşünecek olursak, onun ilahını daha kudretli hale getirir. Kimseye böyle bir şey diyemeyiz, dememeliyiz.
1: Haklısınız.
0: Bence şöyle yapalım. Ebu Bekir'e gidelim. O Muhammed'in dostu. Eğer Ebu Bekir'i Muhammed'in yanından ayırırsak diğerleri de ondan uzaklaşır. Onların dostluklarını bitirirsek diğerleri de Muhammed'i terk eder. Neyin nasıl olduğunun önemi yok. Önemli olan Muhammed'i sevmelerini ve onun sözünü dinlemelerini engellememiz gerekiyor.
2: Evet, işte bu daha kurnazca diyor. Onun sözünün güvenilirliğini zedeleyelim ki insanların kalplerinden onun sevgisini söküp alabilelim.
1: Hay aklınla bin yaşa.
0: Hadi o zaman Ebu Bekir'e gidelim.
3: Müşrikler aralarında konuşmuş, bir karara varmış ve kendilerince kurnazca bir plan yapmışlardı. Hazreti Ebu Bekir'i söylediklerine inandıracak ve Allah'ın Resulü'nden onu uzaklaştıracaklardı. Bu maksatla toplanıp Hazreti Ebu Bekir'e gittiler.
4: Madem diyecekleriniz var, buyurun sizi dinliyorum.
0: Sen akıllı bir adamsın Ebu Bekir. Ticareti iyi bilirsin, ticaret yapmanın zorluğunu da bilirsin. Kervan hazırlamak, onun güvenliğini sağlamak, hangi yollardan geçmesi gerektiğini bilmek, nereye, ne kadar zamanda gideceğini hesaplamak gerekir, değil mi?
4: Evet, öyle.
0: Peki, eğer Kudüs'e gitmek istesek, nasıl bir yol izlemeliyiz Ebu Bekir?
4: Buradan kuzeye doğru gitmeniz gerekir. Medine istikametine, Hayber üzerinden ticaret yollarından gitmelisiniz.
2: Ne kadar sürer bu yolculuk?
4: Eğer Hayber üzerinden gidecek olursanız deveyle 40-50 gün sürer.
1: Peki atla gitmiş olsak ne kadar sürer?
4: 13-15 gün civarında sürer. Yükünüze, bineğinize ve yolcunuza göre bu süre değişir. Mekke ile Kudüs arası 280 fersaha yakındır.
0: Demek bu kadar mesafe var ha?
1: Çok uzakmış değil mi?
4: Evet, uzak.
0: Peki bir insan bu mesafeyi bir gecede gidebilir mi Ebu Bekir?
2: Ve aynı gece Kudüs'ten Mekke'ye dönebilir mi?
4: Bu soruların maksadı ne? Nereye varmak istediğinizi anlamadım.
0: Dostun Muhammed bunları bir gecede yapabileceğini söylüyor.
1: Hatta yaptığını.
2: Evet. Dün gece Mekke'den yola çıkıp Kudüs'teki Beytül Makdis'e gittiğini ve geri döndüğünü söylüyor.
0: Ne diyorsun bu duruma? Böyle bir şey mümkün mü?
1: Ya artık bu kadarı da fazla değil mi?
4: Bunu o mu söyledi?
0: Evet, evet, öyle olduğunu iddia ediyor.
4: Allah'ın Resulü böyle olduğunu mu söylüyor?
1: Ne kadar da saçma, değil mi?
4: Hayır değil. Eğer o böyle

0: olduğunu söylemişse muhakkak doğru demiştir.
1: Demek sen Muhammed'in bir gecede Mekke'den kalkıp Beytülmakdis'e gidip sabah olmadan da Mekke'ye geri döndüğünü kabul ediyorsun, öyle mi?
0: Evet, öyle. Kabul ediyorum.
1: Nasıl olur? Sen çıldırmışsın.
0: O söylediyse doğrudur. Öyle olmuştur.
2: Biz Muhammed'in bu dedikleri karşısında senin ondan vazgeçeceğini düşünüyoruz. Sen bize tam akseni söylüyorsun. Hiç mi şüphe duymuyorsun Muhammed'den? Hiç mi yalan söyleyebileceğini düşünmüyorsun?
3: Evet, bizler bile birbirimize yalan söyleyebiliyoruz. Bazen işimize öyle geliyor ve bu sorunlarımızı çözüyor aslında. Siz Muhammed'in bu sözüne nasıl güvenebiliyorsunuz böyle?
0: Ben Resulullah'ın bunun daha da ötesinde söylediklerine inanıyorum. Sabah akşam semadan getirdiği vahiy haberlerini tasdik ediyorum. Siz onun söylediğine karşı benim onu terk edeceğimi mi düşündünüz? Ondan ayrılacağımı, onun söylediklerinin doğru olmadığını söyleyeceğimi mi sandınız?
1: Evet, böyle olacağını bekliyordum.
0: Ama çok yanıldınız, hem de çok. O ne dediyse doğrudur. O ne dediyse benim kabulümdür. Çünkü o Allah'ın Resulüdür.
4: Bu olaydan sonra Ebu Bekir devamlı doğrulayan, sürekli tasdik eden anlamında Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Çünkü o kendisinin de ifade ettiği gibi Resulullah'ın Allah'tan getirdiğini söylediği her şeyi tasdik ediyor ve bunlara iman ediyordu.

Yüce Allah peygamberlerini elçilikle görevlendirmiş ve insanlardan bu elçilere iman etmelerini istemişti. Peygambere iman sadece onun peygamber oluşunu kabul ve tasdikten ibaret değildi. Allah'tan getirdiği her şeyi kabul etmek ve bunlara iman etmek demekti. Hazreti Peygamber, iman Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe iman etmendir buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir bunu duymuş ve buna uymuştu. Alemlerin Rabbi Yüce Allah kısa bir süre sonra ona Resulüne hicret arkadaşı olma lütfunu bahşedecekti.

0: iyi bayramlar.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
2: Sevgili dinleyenler, merhabalar. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sesimizin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, Allah'a iman adlı eserimizi bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim, içindeki nesne ve olaylarla birlikte bütün kainatın Allah tarafından yaratıldığını vurgulu biçimde ifade eder. Bu bağlamdaki ayetlerin bir kısmında Allah her şeyin yaratıcısı olmakla nitelendirilir. Allah'tan başka her şeyden, yani kainattan söz eden diğer ayetlerde de alemi oluşturan unsurların veya onun ihtiva ettiklerinin Allah tarafından yaratıldığını, bu yaratmanın mahiyeti ve hikmetleri üzerinde durulur. Bu anlamda pek çok ayette tabiatın, tabiat hadiseleri ve tabii süreçlerin, insan ve diğer canlıların yaratılışı dile getirilir. Allah Teala, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattığını, göğü bina edip donattığını, onda hiçbir boşluğun bulunmadığını, yeryüzünü döşeyip ona sabit dağlar koyduğunu, orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdiğini ve bütün bunları Allah'a yönelen kulların gönül gözünü açmak ve ibret vermek için yaptığını, gökten bereketli bir su indirip onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdiğini, kullara rızık olması için birbirine girmiş küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdiğini, daha önce o hiçbir şey olmadığı halde insanı bir aşılanmış yumurtadan, annesinin karnında çeşitli safhalardan geçirerek yarattı.